0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bu sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevli olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve KKTC heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi yeni nesil güvenlik tedbirlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hexet, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basında buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Haberleri sunduk.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, sabahın namisinden gönül dolusu sevgiler, saygılar tüm dinleyenlerimize, sağlık, huzur ve musikimizin sevilen şarkılarıyla güzel bir gün diliyoruz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğiz. Efendim, sesimizin ulaştığı her yere huzur, her gönüle neşe götürmek niyetindeyiz. Yollarda olanlara güvenli bir yolculuk, işinin başındakilere kolaylık, evinde bizi misafir eden dinleyicilerimize ise huzurlu bir gün diliyoruz. Sabahın namisi Elis Avaroğlu'nun sevilen icrasıyla dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Söze'nin notaya aldığı türküyle başlıyor. Zeytinyağlı yiyemem.

Sevgili dinleyenler, Haziran ayı yazın en güzel müjdelerini taşıyan özel bir zaman dilimi günler uzuyor. Sabahlar daha aydınlık başlıyor. Doğa bütün canlılığıyla bizleri kucaklıyor. Haziran umutların tazelendiği, anıların biriktiği, yazın yavaş yavaş hayatımıza yerleştiği bir mevsim kapısıdır. Biz de bu sabah Haziran'ın o aydınlık, sıcak ve içten atmosferini Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarıyla karşılıyor ve sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sabahın namesinde Nazan Sıvacı, Nihavend Ezgiler'le geliyor şimdi huzurlarınıza.

hayvana mısın?

Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Sözleri Aydın Ünsal'ı, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyı Bahadır Özüşen seslendirdi. Sevgili dinleyenler, musikimizin seçkin eserleri eşliğinde sabahın namesindeki yolculuğumuz devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından gönderdiğiniz mesajlar programımıza konuk olacak, şarkılar konuşacak, anılar canlanacak. Sizlerden gelen satırlar en güzel namelerle buluşacak. Programımızı şimdi Belkıs Özener'in sesiyle Nihavend makamında yine bir Yıldırım Gürses eseri dinliyoruz. Aşkım bahardı, ümitler vardı.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz şimdi. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

anlamnamesi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla iletilerle daha anlamlı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Efendim Dilek Türkan sözleri Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Necip Celal Andel'e ait Nihavend Tango'yu seslendiriyor şimdi. Mazi kalbimde bir yaradır.

Efendim, yeni bir gün başlarken, belki bir kahvenin ilk yudumunda, belki yeni yola koyulmuşken ya da henüz güne hazırlanırken eşlik ediyoruz size Sabahın Namesi'nde. Refik Fersan'ın Nihavend makamında bestelediği şarkıyı şimdi Faruk Salgır'ın sesinden dinliyoruz. Beğendim biçimini, her yerini mini mini, dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü.

Sevgili dinleyenler, bazı şarkılar vardır ki yıllar geçse de ilk günkü duygusunu korur. Her notasında bir hatıra, her sözünde bir iz saklıdır. Şimdi sizleri zamanın tozlu sayfaları arasında kısa bir yolculuğa davet ediyoruz. Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend eserini Aylı Büyük Ataman'ın sesinden dinliyoruz. Çamlıca yolunda, aşığı kolunda, işleri yolunda. O benim sağımda, ben onun solunda, Çamlıca yolunda.

Efendim, Gaziantep'ten bizlere Ali Özyener'in isteğiydi bu şarkı. Şu an iş yerimizde, arabamızda dinliyoruz sizleri demişler. Biz de size armağan etmiş olalım bu güzel şarkıyı. Çamlıca yolunda, aşığı konuda siz ve tüm sevdikleriniz için gelmiş olsun o zaman bu güzel eserimiz. Sevgili dinleyenler, yeni bir gün yavaş yavaş şekillenirken kimi evinden çıkmak üzere hazırlanıyor, kimi işine doğru yol alıyor, kimi de sabahın ilk çayını ya da kahvesini yudumluyor. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bu sabahı bizimle paylaşan tüm dostlarımıza ve yol arkadaşlarımıza şimdi dinleyeceğimiz güzel eseri sevgiyle armağan ediyoruz. Yıldırım Gürses'in icrasıyla Gürtesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Sallanır dile gelir, bülbüller güle gelir, öpülür hale gelir, konuşan ellerimiz.

açılır niyaz eder. Konuşan ellerimiz mektup yazar naz eder.

Umut Akyürek, İsmet Nedim Saatçi'nin sevilen şarkısının seslendirdiği Bir Daha Aşık Olmayacağım. Sabahın namisinde dramalansan Has Güler'in Nihavend makamındaki sevilen şarkısına eşlik ediyoruz şimdi. İlknur Elbilsin söylüyor. Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen.

çayın sıcaklığında daha da güzelleşir. İstanbul'da onlardan biri Boğaz kıyısında içilen bir çay. Tarihi bir semtte yudumlanan kahve ya da martı seslerine karışan sohbetler, zamana meydan okuyan anılar. Bu sabah biz de Türk sanat müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde İstanbul'un o kendine has zarafetini selamlıyor. Çayınıza, kahvenize ve güzel sohbetlerinize namelerimizle eşlik ediyoruz. Melihat Gülses, Zeki Celal Köseoğlu'nun mısralarıyla Necip Gülses'in Nihavend şarkısını seslendiriyor şimdi. Dileyince beyaz köpüklere saklan güzel, döktüm kederimi, İstanbul'a uzan güzel.

Zaman akıp giderken biz de bu sabahı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyenler, sabahın namesinde güftesi Dilaver Cebeci'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend şarkıyla Hasan Eylen geliyor huzurlarınıza. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım.

0: TRT Name.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde şimdi Baki Duyarlar'ın Nihavend makamındaki sevilen şarkısını dinliyoruz. Gül Yazıcı söylüyor. Gurbette sevgilim hasta dediler, kırlarda çiçekler yasta dediler.

Efendim, sabahın namesinde günün incisi gizli aşk. Bazı duygular vardır ki yüksek sesle söylenmez, bir bakışta, bir suskunlukta, bir şarkının satır aralarında yaşar. Gizli aşk da böyledir. Kalbin derinliklerinde saklanan, çoğu zaman dillendirilemeyen ama varlığını her an hissettiren özel bir duygudur. Belki bir mektupta yarım kalan cümledir, belki uzaktan sevmenin sessiz sabrıdır. Türk sanat müziğinde de gizli aşkın izlerini sıkça rastlarız. Çünkü kimi zaman en derin duygular söylenmeyenlerde saklıdır. Bugünün kelimesi gizli aşk. Bakalım dinleyeceğimiz eserler kalplerin saklı köşelerinde yaşayan hangi duygulara tercüman olacak?

0: İstek zamanı.
1: 8-7'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Yeni saatimizin ilk dakikalarında sabahın namisi Türkiye'nin dört bir yanına eşlik etmeyi sürdürüyor. Programımızda sosyal medya üzerinden göndermiş olduğumuz

bulunduğunuz iletilere bakıyor ve sıradaki şarkıya sizlerle birlikte ortak oluyoruz biz de. İhsan Demircioğlu bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında zarif mesajıyla çok teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar, İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden sevdikleriyle birlikte bu ilk şarkımıza ortak oluyor. Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getiriyoruz biz de. Adana'ya da, Yozgat'a da, İstanbul'a da, tüm şehirlerimize bir kez daha TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın diliyoruz. Tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyerek. Efendim, Fuat Karayavuz, Küftesi İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Kürdili Hicazkar şarkıyı seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Efendim, Antakya'dan Mehmet Anduz'un isteğini yerine getireceğiz. Bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisini Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a ve aynı zamanda gelini Sema'ya armağan ediyor dinleyicimiz. Güftesi ve bestesi Yusuf Dalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Ama Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de bu eseri eşi Arif Hanım'a, aynı zamanda Teslime Tacar, Osman Tacar ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan etmiş. İlyas Aydın bizlere günaydın diyor. Aynı zamanda Denizli'den

Gülden İbiş İmamoğlu da bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. İlyas Aydın bu şarkıyı İlkay Karabiber, İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Ahmet Gürel, Ahmet Uzal ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. İhsan Özdoğan da Gülşehir Nevşehir'den yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım çocukları ve sevdikleriyle birlikte dinliyorlarmış. Sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay da yine günaydın diyor tüm sevdiklerine ve bu şarkıyı Özmeltem sitesi sakinleri için istemiş. Hep birlikte dinliyoruz Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla Hüzzam şarkıyı. Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Tem Otoyolu'nun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı ders bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti 8 Haziran 2026 ve 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanmaktadır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Doğurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında 2 Haziran 2026 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten

çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çanyolu'nun 25 ile 29. kilometreleri arasında 11 Haziran 2026 tarihinde 11 ve 16 saatlerinde patlamalı yol çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı devlet yolu 70 ile 13. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yarar olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 28, Ankara 29, Zonguldak 24, Amasya 31, Kars 22 ve Diyarbakır 36 derece olacak. Sevgili dinleyenler, sabahın namesinde hava ve yol durumunun ardından Nusret Yılmaz güftesi ve bestesi Yusuf Nalkes'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

0: İstek zamanı.
1: ...8.28'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler... ...TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi... ...sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler... ...istek şarkılar ve musikiğimizin sevilen şarkıları eşliğinde sürüyor... ...Bol Vadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz... ...efendim bu şarkıyı bizlere armağan etmiş dinleyicimiz... ...çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz... ...ama bu şarkıya ortak olan dinleyenlerimiz de var... ...Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç... ...eşi Meral ve oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor bu eseri... ...İzmir'den Savaş Özat'a... ...günaydın Burçin Hanım... ...bütün güzel şarkılar tüm dinleyicilerimiz için gelsin demiş... ...teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz diyoruz... ...ve Mehsem Özşimşir... ...güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi şarkıyı da geliyor şimdi huzurlarınıza... ...şimdi anladım neden bana küstüğünü... ...böyle miydi ettiğimiz yeminler...

Manisa Salihli'den Hasip Uygun bu şarkıyı TRT Name yayın ve yapım ekibine, dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Lale Mumcu Başeli'nin icrasıyla Kemal Sarkis Efendi'nin Nihavend makamındaki ölümsüz eserini dinleyeceğiz. Efendim Edirne Enes'ten İsmet Draganlı'da bu şarkıya ortak olmak isteyen dinleyicilerimiz arasında Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor bizleri. Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe sıradaki şarkıyı kendime, ekibinize ve TRT Name dinleyenlerine armağan etmek isterim demiş. Manisa'dan Salih Kurt aynı zamanda hemen bakalım Osman Ölçer bizlere günaydın diyor. Karadeniz'in hırçın dalgalarının kıyılarının döndüğü, iyot kokusunu rüzgara karıştığı Samsun'un güzel bir yaz sabahından tüm TRT Name dinleyenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı Atakum Belediyesi'nde görev yapan tüm arkadaşlarına ve TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına armağan ediyor. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz'da bizleri selamlayan dinleyicilerimiz arasında Afyon'dan Hasan Hüseyin Bakır, Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlamış tüm TRT Name dostlarını. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sabahın namesi dinleyenlerine günaydın diyor. Günaydın diyelim biz de yine tüm illerimize ve Lale Mumcu Başel'den dinleyeceğimiz şarkıyı da sizleri baş başa bırakalım. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Efendim, Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin, TRT İzmir Radyosu stüdyoları Sabahın Namesi ekibini selamlıyor ve bu şarkıyı Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acı Burç DSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, Ali Özyener'e, Turan Özsoy'a ve Mehmet Niziplioğlu'na ve eşi Bilgi Hanım'a armağan ediyor. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Osman Selçuk Altun, Kara Mürsel'den merhaba derken canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarıma ve yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına bu esere armağan etmek isterim demiş dinleyicimiz. Rıza Yakın Bafra'dan bizleri selamlıyor. Eşi Fatma Hanım, kızı Nuray ve İlknur ve biricik torunu Giray'a armağan ediyor bu şarkıyı. Bakalım hemen, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten Koray Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli için gelsin bu eser demiş. Öyle olsun peki. Ümit Sağlam Yine Hacı Beşirli Köyü'nden selamlamış bizleri. Güzel bir gün diliyoruz tüm dinleyicilerimize. Aynı zamanda Kemalpaşa'dan şu an bizleri dinleyen Kenan Karanfil ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz bu şarkıyı. Efendim, sözleri Münir Müyet, çok özür dilerim, Münir Berkman'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürdili Hicazkar şarkıyı dinliyoruz şimdi. Yahya Geylan söylüyor. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey yaşamak.

0: TRT Name.
1: Isparta'dan Şevki Şahinoğlu Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine bir şarkı armağan ediyor. Efendim, aynı zamanda bu eser Saffet Bilir ve Mehmet Çimen için de gelecek. Güler Diyarı Isparta'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Güftesi Celal Erten'e, bestesi Kadri Şençalar'a ait icaz şarkıyı Şevval Sam seslendirecek. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş da sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin, aynı zamanda Zeki Özceylan Alanya'dan selamlamış bizleri, eşi Süheyla Hanım ve tüm sevdikleri ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök, mesai arkadaşları ve sevdikleri için ve tüm köy halkına armağan etmiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Mudurnu'dan Remzi Özpelit yine bizlere günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı Polat Bey'e armağan etmek istemiş. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden ailesi, torunları ve arkadaşları ile birlikte bu esere ortak oluyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim ve hep birlikte şimdi Kadri Şençalar'ın Hicaz eserine kulak verelim. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım.

Efendim Altın Ordu'dan Ekrem Mert'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Bu şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Suzi İnak şarkıyı Neşe Öztaş söylüyor. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Mersin'den Gülten Duran gönül dolusu sevgi ve selamlarını göndererek Muazzez Ersoy'un icrasıyla dinleyeceğimiz güftesi ve bestesi Selim Öztaş'a ait şarkıyı istemiş bizden. Efendim Dikili'den Güler Sunar Karahan da bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında İskenderun İstemir TSM koru arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, İzmir'den Enis Türk, eşi Ayşe Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü ve torunları Enis, Ela ve Uzay'a bu şarkıya armağan ediyor. Aynı zamanda Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden eşi Cevriye Hanım'la birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan, Avuş Bakır Hatay Antakya'dan eşi Gülşen Hanım ve evlatlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar, Niğde'den Fikret Dikmen yine bu sabahı selamlayan dinleyicilerimiz arasında. Hep birlikte dinliyoruz, Muazzez Ersoy söylüyor Güz Gülleri.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. İstanbul'dan bizlere merhaba diyen dinleyicimiz Hazal Şükriye'nin isteğini yerine getiriyoruz. Güptesi Turgut Yerkent'e, bestesi

Selahattin Altınbaş'a ait Muayyer Kürdi şarkıyı Emel Sayın seslendirecek. Aynı zamanda Avanos'tan Cahit Koçak da bu şarkıya ortak oluyor. Sevgilerimizi gönderelim. Kızları Nezafet ve Figen'e armağan ediyor bu şarkıyı. Muharrem Yalçın bizlere Tekirdağ Şarköy'den günaydın demiş, birbirinden kıymetli güzel sözleriyle teşekkür ediyoruz. Efendim bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Dinleteceğiniz bütün eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Belgin Gök, Tuğba Özyol, Elif Kavrar Erişçi Hanımlarla Furkan Soylu'ya armağan etmek istiyorum demiş. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Selda Karayiğit Edirne'den bizleri selamlamış. Niksar'dan Selami Kabakçı, Uğur Güllü yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz. Emel Sayın söylüyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

İstanbul'dan Selçuk Sümer TRTname dinleyenlerini selamlıyor ve bu şarkıyı Hülya Sümer'e armağan ediyor İhsan Güvenc'in yorumuyla. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. İzmir'den Maya Türköz de bu şarkıya ortak oluyor. Konya'dan Hatice Biçer, Yasemin Yiğit Adana Sabahı'ndan, efendim Canımın Yoldaşı Ol Gönlüme Bin Neşe Bırak şarkısını istemişsiniz bizden. Yetiştirebilirsek çalacağız ama her zaman söylediğimiz gibi yetiştiremezsek de bu şarkıyı size armağan ediyoruz. 1971 mezunu öğretmen arkadaşlarına, TRTname dinleyenlerine, torunlarına, eşine, kızlarına ve tanıyan herkes için gelsin Burçin Hanım demiş. Adana'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Yasemin Hanım. Bakıyoruz efendim, Servet Şahin de bizlere günaydın diyor. Tülin Ons Mersin Erdemli'den hayırlı sabahlar dilemiş. Ve Gülten Duran'ın isteğini az önce çalmıştık. Osmaniye'den Fahri Özdemir TRTname hoş geldiniz Burçin Hanım. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Efendim sıradaki şarkıyı eşi Fadime Hanım'a ve Osmaniye Merkez PTT çalışanlarına armağan ediyor dinleyicimiz. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı, aynı zamanda Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlamış bizleri. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Sevda Orkun, Nusret Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ordu'dan Leyla Çabuk da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Sevgi ve selamlarımızı bir kez daha gönderelim ve İhsan Güvenç'ten dinleyeceğimiz bu şarkıyı sizleri baş başa bırakalım. Bu eser aynı zamanda sevgili Gökmen Bey ve tüm sevdikleri için de geliyor. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Efendim, Samsun'dan Semiha Cengiz Han'ın isteğiydi bu şarkı. Volkan Sağlam'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı Nevra Günay'ın icrasıyla. Alaaddin Yavaşça'nın Acem Kürdi şarkısını dinledik. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den selamlıyor bizleri ve resim kursundaki arkadaşlarına ve aynı zamanda Eliz için istemiş bu şarkıyı. Eliz Zavoroğlu'ndan bir şarkı çalarsanız çok sevinirim demiş. Efendim, programımızın ilk dakikalarında biz bu şarkıya yer vermiştik ama şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da size armağan edelim. Adana Alıdağ Eynar Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım ve tüm sevdikleri için bu şarkıyı ortak oluyor. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt, yine Sabahın Namesi dinleyen herkese bu şarkıyı armağan ediyor. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri, Samsun'dan Reyhan Baş, sağlıkla, huzurla, güzelliklerle dolu bir gün diliyor. Ayla Seyhan bizlere Samsun Terme'den günaydın demiş, sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. İsmail Yeşil bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Ali Öntem, Zafer Özkara, Sakarya Camili'den ailesi, dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Çanakkale'den Engin Erdoğan, Sezai Keyvanoğlu, efendim Uşak'tan selamlamış bizleri, tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Ankara'dan Sinan Işık, Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, Kemal Benli Van'dan bizlere merhaba demiş. Aynı zamanda Van'dan yine Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Şimdi güftesi ve bestesi Zekai Tunca'ya ait Karcağar makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Bu devirde, bu dünyada, bir görüşte ne bu sevda, Mustafa Kınan'ın isteğiydi bu şarkı. Şube müdürüne, mesai arkadaşlarına ve radyosunun başında olan tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor bu eseri. Ayşe Taş söylüyor.

Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener sabahın namesi dinleyicilerine sevgilerini gönderirken Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çelik, Musa Özçelik ve Ümit Kaya Çelebi ve tüm TRT Name dostlarını armağan ediyor bu şarkıyı Hüner Coşkun elin sesinden. Güftesi Erkan Yurdaer'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Trabzon'dan Faruk Özkara, Ayvalık'tan Zişan Avcı, eşi Reşit Avcı ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hasan Cengiz, gönlü güzel tüm dostlarını selamlıyor. Müjgan adı güzel yerce yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasına teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Benel Aslan Taraz, eşi ve ailesi için bu şarkıya ortak oluyor. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Hüner Coşkun Er'in icrasıyla. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

9.25'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Yaşar Özel'in sesinden güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik ve tüm sevdikleri de bu şarkıya ortak oluyor. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yücearda Bulut bizlere günaydın demiş. Necmettin Yıldırım'dan Necdet Tokatlıoğlu'nun Farz Et şarkısını istemiş bizden. Efendim, yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek ileriki programlarda bu eserinize yer vereceğiz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz size. Ünye sabahından Ergin Hasdemir günaydın diyor ve şu an Antalya'ya gitmekte olan Ersin Atay'a ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Yüksel Öz yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağoğlu, eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan ediyor bu şarkıyı. Emin Okur zarif mesajıyla bizlere günaydın demiş Ankara'dan. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim Ankara'ya. Keyifli zamanlar dileyelim. Zeki Başoğlu yine günaydın diyor. Bakalım hemen diğer dinleyicilerimize. Tuncel Erol Eskişehir'den, Zeki Gül yine Eskişehir'den bizlere merhaba demiş. Antalya'dan Sabriye Güloğlu, Rıfat Ulupınar Çamlıca'dan eşi Gülçin Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Trabzon'dan Emine Atamer yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Bucak'tan Ali Yöntem, eşi Havva Nur ve tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Erdek'ten gönül dolusu selamlarını gönderiyor Gülsefa Koç Yiğitcan Polat. Bizler de sevgi ve selamlar size gelsin. Alanya'dan Dilek Yıldız, Sündüz Özkul, Kütahya Tavşanlı'dan bizlere merhaba demiş. Burçin Hanım, şu an eşimle kahvaltıda sizleri dinliyoruz. Eşim Kemal Özkul'a armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. Peki hep birlikte dinliyoruz o zaman Yaşar Özel'in icrasıyla. Aşkı içtik ballar gibi, çiçeklenmiş dallar gibi.

0: TRT Name.
1: Efendim, Ankara'dan Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Güler Tacer hanımefendi için de gelsin demiş. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Var olun, sağ olun diyoruz. Ayşen Birgür'ün icrasıyla güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Turhan Taşan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Hatay Antakya'dan Abdo Orçin de bu şarkıyı arkadaşlarına armağan ediyor. Şaban Çardaklı, Kahramanmaraş'ta yaşayan dostlarına Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun'a ve Sabahın Namesi dinleyicileri için gelsin demiş. İzmir'den Sumru Ay gönül dolusu sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yine İzmir'den Yirgizem Eser Yel, Zübeyir Özdemir Eskişehir'den Okyanus şarkısını istemiş. Efendim not aldık ama takdir edersiniz ki programımızın artık yavaş yavaş son dakikalarına yaklaşıyoruz. İlerleyen programlarda mutlaka yer vereceğiz bu şarkıya. Ve evet, şimdi Ayşen Birgör geliyor mikrofona. İnan sevgilim inan, aşkıma sevgime inan.

Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Koro şefi Zeynep Özelgündüz, koro arkadaşları ve TRT Name dostlarını armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim Seda Gökkadar'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Peşinden çok koştum.

Karabük'ten Hürmet Özdemir Sabah'ın namisi dinleyenlerini selamlıyor ve Hasan Eğli'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Kamuran Yarkın'a ait Niyaven şarkı istemiş bizden dinleyicimiz. Efendim Hüsnü İçer Denizli Buldan'dan bizleri selamlayarak tüm dostlarını ve sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Uşak'tan Meral Özhan, eşi Erol Bey ve yine TRT Name dinleyenleri için bu şarkıyı istiyor. Hasan Eğli'nin icrasıyla dinliyoruz. Sesi bir hayal gibi içimde hatıralar.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesin artık yavaş yavaş son dakikalarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Denizli'den Yunus Şen Ocak bizlere günaydın diyor tüm sevdikleriyle beraber. Nilgün Kalyoncu aynı zamanda Kayseri'den İsmet Bey tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Uzal İzmir'den, yine İzmir Güzel Yalı'dan bizlere günaydın diyen Hüseyin Görgülü tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Şükrü Özdamar Nidebor'dan ailesine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan kızı Zeynep için istemiş. Bakalım hemen Instagram'daki dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Antalya'dan Sabri Güloğlu da yine sıradaki şarkıya ortak oluyor. Dilek Yıldız bizlere merhaba demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim Mehmet Uluyurt'un isteğini yerine getiriyoruz. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden selam ve sevgilerini göndermiş bizlere. Samime Sanay'ın icrasıyla güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Gel yine Ceylan gözlüm bana eskisi gibi.

Zaten programımıza Sezai Keyvanoğlu'nun isteğiyle veda edeceğiz. Uşak'tan bizleri selamlamıştı dinleyicimiz. Bu şarkıyı da Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç, Naci Keçeli, Yahya Akengin ve yollarda olan tüm TRT Name dinleyenlerine armağan etmişti dinleyicimiz. Aynı zamanda Oktay Hançer ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz. İstanbul'dan İlker Karaca ailesine armağan ediyor bu eseri. Gaziantep'ten Saadet Okutucu annesi ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den Gülsen Ünal ve eşi İbrahim Ünal da yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Yeni bir Sabahın Namesi'nde buluşuncaya dek gönlünüzde yer eden her güzel duygunun sizinle çoğalması dileğiyle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın ihale vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Gazze'ye sürgün edilen eski Filistinli esirler aileleriyle buluşmak için uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Batı Şeria'da da baskınlar ve gözaltılar sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı ise pazar günü saat 07'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan. Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkındaki suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasında 3. duruşma bugün yapılacak. Ağrı'da görülen davada amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğu devam ediyor. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yüzyıllara damgasını vuran makamları ve eserleriyle musiki tarihinin en önemli bestekarlarından Abdülkadir Meragi'den Buhirizade Mustafa Itri Efendi'ye, İsmail Dede'den Hacı Arif Bey'e, Zekai Dede'den Tamburi Cemil Bey'e, Saadettin Kaynağı, Münir Nurettin Selçuk'a uzanan zengin musikimizin renkleri ve nameleri arasında bugün de güzel bir gezintiye çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansında en

Güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Değerli dostlarımız, bugün programımız Hüzzam makamında şarkılarla başlıyor. Selim Arun'un sözlerini kaleme aldığı bir Şerif İçli bestesini Muazzez Abacı icrasıyla dinleyeceğiz. Sanatçının 1976 yılında yayınlanan Çerkes Kızı albümünde yer alan, yine 1986 tarihli 18 şarkıdan oluşan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde de dinlediğimiz unutulmaz bir eserle sizlere merhaba diyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle? Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle? Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Ela Altın, Hüzzam makamındaki sevilen türküyü bizler için seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik müzik yolculuğumuz 1980'li yılların ortasında sürmeye devam ediyor. Şimdi Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Aynı zamanda bu kayıt sanatçının 1988 yılında yayınlanan Anılarım albümünden bir kayıt. Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım. Seni saran kemerden belini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden.

Kıymetli sanatçımız Mustafa Sağ Yaşar'ı dinledik. Segah makamında bir türküyle seslendi bizlere. Değerli Mustafa Hoca, yarım asrı aşan sanat hayatında yüzlerce şarkıya hayat verdi. İşte bu eser de, Karam eseri de en unutulmazlarından bir tanesiydi. Allah uzun ömürler versin diyoruz kendisine. Daha nice güzel şarkılar dinlemek ümidiyle kendisinden. Efendim, şimdi biraz geçmişe uzanıyoruz ve 1969 yılında Beyaz Perde'ye sunulan Türkan Şoray'ın başrollerinde oynadığı Buruk Acı filminin sevilen şarkısını sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki biz bu eseri aslında Belkıs Özener'in sesinden hatırlıyoruz. Ancak bu defa Gönül Yazar icrasıyla dinleyeceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik'e ait Segah şarkısını seslendiriyor sanatçımız. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Meral Şengüler, Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim, Hüzzam ve Seyyah makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programı devam ediyor. Şimdi yine bir Saadettin Kaynağ şarkısına kulak vereceğiz. 2024 yılının başlarında Ocak ayında aramızdan ayrılmış değerli sanatçımız İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz. Bu vesileyle kendisini de bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Bu sevilen Seyyah şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır.

Yine bir Hüzam Türkiye'ye kulak verdik. Sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar beraberce seslendirdiler. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz ve Hicaz makamında eserlerle programımıza devam ediyoruz. Bir Şükrü Tunar şarkısını dinleyeceğiz. Samime Sanay'ın 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum albümünde seslendirdiği bir eser. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Gökyüzünde gözlerinden izler var. Hülyalara dalmış beni anmışsın. Gözyaşında solmuş yine yıldızlar. Çok ağlamış benim gibi yanmışsın. Gölge düşmüş geceye bir tül gibi. Bütün sema simsiyah bir kül gibi. Karanlıkta çaresiz bir gül gibi. Çok ağlamış benim gibi yanmışsın. Gül dudağın incecikten bükülmüş. Sanki canın ciğerinden sökülmüş. Kıyamam ben, gözyaşın pek dökülmüş. Çok ağlamış, benim gibi yanmışsın. Gökyüzünde gözlerinden izler var. Derinlere dalmış beni anmış.

Ağlamışsın. Mateminle solmuş yine yıldızlar. Çok ağlamış, benim gibi yanmışsın. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde artık hepinizin ismine aşina olduğu teknik yönetmenimiz sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler için Nihat Bey'de sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve ortak duygularda buluşabilmişizdir beraberce. Yayınımıza yine güzel şarkılarla devam edelim. Duygusal dakikaların ardından birazcık daha ritmimizi yükseltelim ve Hamiyet Turan'ı dinleyelim. Yine bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak veriyoruz. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye.

Her bir şarkı başka hikayeler anlatıyor. Bazen hüzünlü yanlarımızı besliyor, bazen mutluluklarımızı perçinliyor. Şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz yine. Bestesi Elizabeth Gençer imzalı Güftesi Sabiha Serin'e ait Hicaz şarkıyı Çiğdem Yargın seslendirecek. Bir bahar sabahı karşıma geldin. Bağlandı dillerim, sözüm kalmadı. Tatlı dil, gülen yüz, aklımı çeldin. Sensiz bu dünyada gözüm kalmadı.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'ye kulak verdik. Sanatçı Selahattin İnal'ın sözleri Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eserini seslendirdi, Çerkes Kızı. Bu güzel hareketli şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dostlar. Şimdi ise programımıza Muayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk eser bir Yeşilçam bestesi. Bizim de o Yeşilçam filmlerinin unutulmaz görüntüleriyle aklımızda kalan harika bir Teoman Alpay şarkısı. Sanatçılarımız Koray Safkan ve Asuman Aslım Görgün beraberce seslendiriyorlar. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir. Bir diğer adıyla Sarmaşık Gülleri sizlerle.

Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Alişen Ozan'ın sözleri Ayten Uğuralp'e ait şarkısında Aytaç Ergen'i konuk ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza şimdi bir Zekai Tunca bestesiyle devam ediyoruz. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise İlkan Sana ait ve Türk müziğinin değerli sanatçısı Vedat Çetinkaya yorumuyla sunuyoruz sizlere. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Yüce dağdan esen yelden, sazımdaki kırık telden, boz bulanık akan selden, sorsam seni gül dudaklım. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yıldırım Gürses'in en sevilen şarkılarından birine kulak verdik. Güftesi Mustafa Nafiz Sevilen'e ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı, sanatçının Anılarla Yıldırım albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Nihavend eserlerle sürdürüyoruz yolculuğumuzu. Ve ilk olarak bir Avni Anıl bestesinde Çiğdem Yarkın'ı konuk ediyoruz. Sanatçı Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıyla bize sesleniyor. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Emel Sayın'ın 1986 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam albümünden bir Ünal Narç'ın bestesi dinledik. Güftesi Aşık Acı Yener'e ait Nihavend makamındaki şarkıdan sonra yine Nihavend makamında çok sevilen bir Arif Sami Toker eseri var sırada. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı icrasıyla dinleyeceğiz. Güfte Nedim.

Yüreğim her dakika yanıyor ah Kadıköylü. Efendim bu güzel şarkıyla Refik Fersan'ın unutulmaz bestesiyle tüm Kadıköylülere selam yollayalım bu vesileyle. Şimdi yine çok özel bir eser var sırada. Niyaven şarkıların ruhumuza dokunan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. 2006 yılına uzanacağız ve Gönül Yazar şarkılarından derlenen nostaljik bir albümde yer alan Kemani Serkis Efendi'nin Niyaven şarkısına kulak vereceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

1986 yılında yayınlanan Gözlerin albümünde seslendirmişti değerli sanatçı. Şimdi ise yine mazinin tozlu sayfalarında gezinmeye devam ediyoruz değerli dinleyenler ve Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak veriyoruz. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Tıpkı bu güzel şarkıda Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı dizeler gibi mutluluk sizden yana, mutluluk bizden yana olsun efendim. Evet, Nihavend makamındaki bu Alaaddin Şensoy eserinde Yaşar Özel'i dinledik. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Melihat Gülses'in 2003 yılında yayınlanan Hüzün Hikayesi albümünden bir Necip Gülses şarkısıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Nihavend makamındaki eserin güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne, inan ki bu aşkın en güzel yanı.

0: Sezen.
1: 2000'li yıllar, 90'lar, 80'ler derken zaman tünelindeki renkli yolculuğumuz Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Az önce 1993 yılında Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum adlı albümünde yer alan bir kayda kulak verdik. Bir Gün Doğdu Duran eseriydi bu dinlediğimiz şarkı. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Kürdeli Hicazkar makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. Yine bir Necip Gülses şarkısı var. Bu defa Güfte de Necip Bey'e ait ve Gökhan Sezen icrasıyla dinliyoruz bu özel eseri. Bir ömür boyu umut bağladığım, kırılır diye her şeyden sakladığım, kıskanıp ellere vermek istemedim, güle güle, güle güle gençliğim.

sanatçı Gönül Akkor, Yusuf Dalkese'nin Kürdeleci Asker makamındaki şarkısıyla bizlere seslendi. Saymadığım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Sevgili dostlarımız, bugün de Hüzzam'dan Segah'a, Hicaz'dan Muhayyer Kürdi'ye, Nihavend'den Kürdeleci Asker'e uzanan harika şarkılarla keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Dileriz siz de en az bizim kadar keyif alabilmişsinizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden burada TRT Name frekansında en güzel...

güzel şarkılarla gününüzü aydınlatmaya çalışacağız. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Baki Duyarlı'nın Güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Cazkar eserinde Gönül Söyler ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler diliyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk Kızılay'ın gücünü milletin yardım ve desteklerinden aldığını vurguladı. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri törenine katılacak. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları saat 14'te belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayınlanacak dedi. Bakan Tekin, LGS ile ilgili de konuştu. Müfredat dışı soru sorulamayacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik, yok de çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle direkt olarak görüştüğünü iddia etti, saldırıları durdurmamı istediler dedi. Tahran, Trump'ın iddialarını reddetti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri KKTC'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarda doluluk oranının %81'lere ulaştığını söyledi. Tarımsal üretimde rekor beklediklerini ifade eden Yumaklı, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne katıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum başladı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hoş geldiniz. TRT Name Parkı'yla yayınlanan, Ankara Radyosu'nca hazırlanan canlı

0: Yayın Musiki Bahçesi programını dinliyorsunuz. Her hafta olduğu gibi saat 13 itibariyle bizler de görevimizin başındayız. Program yapımcımız Gülay Elden, Tonma İşlerimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Nurten Demirkol
1: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün sizlerle birlikteyiz yine efendim. Bugün Genç Sesler köşemizde TRT Ankara Radyosu'nun Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu öğrencilerinden sevgili Büşra Ciritçioğlu ve Oktay Koç bugün bizimle birlikte olacaklar. Onlardan da yine güzel taksim ve eserler dinleyeceğiz. Saz sanatçılarımızı hemen takdim etmek istiyoruz. Bugün bizlere eşlik edecekler. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili, ritim sazda Bilal Bilke ve yine genç arkadaşımız kanunda Oktay Koç bugün bizimle birlikte olacaklar. Hepsine şimdiden teşekkür ediyoruz.
0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta Beyati makamında şarkılarla size merhaba dedik. Öncesinde Seyfettin Osmanoğlu'nun Beyati peşrevinden bir bölüm sunduk. Sonra ben Nurten Demirkol, sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu ve genç öğrencimiz Büşra Ciritçioğlu sizlere birlikte sunduk. Gül yüzülerin şevkine gel, nuş edelim ney dedik. Mustafa Efendi'nin pek sevilen, bilinen şarkısını sizlere icra ettik. Şimdi sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini alıyor. Aynı makamda bir başka eser sunuyor sizlere. Şerif İçli ve Mesut Kaçaralp'e ait. Bülbülü Şeyda'ya döndüm. Dehri görmez gözlerim.

0: Didar'cığım ağzına sağlık. Beyati şarkıda dinledik Didar Ali'ye Koyuncu. Evet, Musiki Bahçesi'nde gençler köşemizde bu hafta TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimizden Büşra Ciritoğlu, Ciritçioğlu düzeltiyorum, vokaldi bizimle. Tanıyalım seni Büşra'cığım. Neler yaparsın? 2024 dönemi girişlisin bizimle. Tanıtır mısın dinleyenlerimize?
1: Ben Büşra Ciritçioğlu. Şu anda özellikle ilgilendiğim bir şey yok ama müzikle ilgilenmek istiyorum. Müzik benim hayatım oldu ve ben de elimden geldiğince onu en iyi şekilde yaşamak istiyorum.
0: Tahsil durumumuz ne yapıyoruz? Okuyor muyuz Büşra'cığım?
1: Konservatuarı kazanacağım inşallah bu yıl.
0: Hazırlanıyorsun. Evet. Bu sene sınav var değil mi?
1: Evet.
0: Haziran ayı. Hadi bakalım, bekliyoruz sizlerden i̇nşallah. Güzel sonuçlar. Umarım, dilerim her şey gönlünce olur. Ve ben yerimi alıyorum Didar'cığım.
2: Evet. Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor ve bizlere Hicaz makamında bir eser seslendirecek. Bestesi Hacı Faik Bey'e, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait olan Ateşi Suzan-ı Firkat yaktı cismi canımı diyecek. Hemen öncesinde genç arkadaşımız kanunuyla güzel bir taksim yapacak. Hicaz makamına bizleri ısıtacak Oktay Koç kanunuyla.

0: Ateşi suzan firkat yaktı cismi canımı, bir haraba bade döndürdü dili viranımı. Bu Hicaz şarkıyı, bu güzel Hicaz şarkıyı kıymetli Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Bestesi Hacı Faik Bey'e, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait. Gerçekten çok güzel bir birliktelik olmuş ve bu mükemmel, bu güzel eseri ortaya çıkarmışlar. Sizin de güzel sesinizle şenlendik. Çok mutlu olduk bu eseri sizin sesinizden dinlemek için, dinlediğimiz için.
1: Ben teşekkür ederim Didar'cığım. Şarkılar çok güzel, etkilenmemek elde değil. Bu arada genç evladımız Oktay Koç bir alkış hak ediyor. Çok başarılı, çok güzel bir taksimdi. Burada üstadlarımız ve özellikle de hocası TRT Ankara Gençlik Korosu şefimiz, bestekarımız, kanun sanatçımız Abdi Altınbaş'ın da ilmek ilmek her programda söylüyorum işlediği geleceğin kıymetlileri, değerli çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun. Birazdan onunla da sohbet edeceğiz. Şimdi yine müziğe devam edelim. Sevgili arkadaşım, can arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini alacak.

sevilen, bizlerden de çok beklediğiniz, istediğiniz bir beste bugüne denk geldi diyelim. Supi Ziya Özbekkan ve Rıza Tevfik Bölükbaş bir Hicaz eser sunmuş bizlere. Arkadaşımın güzel yorumundan dinleyeceğiz. Dün gece yeis ile kendimden geçtim diyecek Didar Ali'ye koyuncu.

Musiki Bahçesi programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan ya da bizi ilk kez dinleyen musiki dostlarımızı hatırlatalım. Her perşembe saat 13'te TRT Ankara Radyosu'ndan birlikteyiz. Yapımcımız Gülay Elden. Ellerinize sağlık.

0: teknik ekibimizde bugün Tom Master'imiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş görevlerinin başında. Ve
1: evet, sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili, ritim sazda Bilal Bilke ve genç arkadaşımız kanunda Oktay Koç bugün bizimle birlikteler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Ve sizi mikrofon başına alıyoruz. Nurten Demirkol mikrofon başında. Yine aynı makamda bir eser seslendirecek bizlere. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait olan "Beni canımdan ayırdı, gönlümü yaktı, pardon, gönlümü yıktı temelden" diyecek. Buyursunlar efendim.

Yaşar İlkar'ın bu güzel Hicaz şarkısını Nurten Demirkol'un o güzel sesinden, yorumundan dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi kıymetli Nurten hocamızın ve Abdi hocamızın ilmek ilmek işledikleri öğrencilerinden Büşra Ciritçioğlu mikrofon başına geçiyor ve Muayyer Kürdi makamında herkesin de çok

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Moskvi Bahçesi programımız devam etmekte. Yine birbirinden güzel eserler seslendiriyoruz sizler için kıymetli sazlarımızın eşliğinde. Şimdi genç arkadaşımız Oktay Koç mikrofon başında bize biraz kendini tanıtacak. Hoş geldin Oktay. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, sağ ol. Seni gördük, dinledik. Çok da mutlu olduk. Eline emeklerine sağlık Taksim'in için.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Kendini bize biraz tanıtır mısın?
2: Adım Oktay, soyadım Koç. Balıkesir Gönenliyim aslen. 5-6 ay oldu buraya taşınalı. Öyle hocam işte.
1: Burada bizlere misafir oldun. Evet. Çok güzel.
3: Akti hocasıyla beraber çalışıyor. Nerede evet. okuyorsun Oktay?
2: Bu senelik dondurdum yeni taşındığımız için.
3: Dondurdun.
2: Aynen. İnşallah seneye devam edeceğim.
3: Hadi bakalım. Çok başarılı ama değil mi?
1: Evet, evladımız çok başarılı. Böyle genç arkadaşlarımızı, başarılı arkadaşlarımızı gördükçe biz de musikimiz için, sizler için çok mutlu oluyoruz, çok seviniyoruz. Peki Türk musikisine ilgin nedir? Nereden geliyor? Ailede mi var? Yoksa kendin mi bu ilgiye başladın?
2: Bizim aileden, dedelerden gelme bir şey. Dedem falan müzisyen zaten, babam.
1: Ne güzel.
2: Evet,
1: sen de bunu da devam ettiriyorsun. Aynen, evet. Çok güzel, çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz sana.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Senin yerini alabiliriz güzel kanunun başına.
3: Evet.
1: Şimdi ben
3: Oktay
1: geçiyorum.
3: Oktay yerine geçerken Muhayyer makamında bir şarkı, uzun yıllar bu stüdyoda birlikte çalıştık. Kıymetli, değerli hocamız Ziya Taşkent bestesi, Güfte Mehmet Erbulan. Ay batarsa batsın, bakışın yeter diyecek sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu. Birlikteyiz efendim, canlı yayındayız.

0: Musiki Bahçesi canlı yayını devam ediyor. Hüseyin'i ve Beyati şarkılarla, Uşak şarkılarla programımız yavaş yavaş yarıladık. Didar'cığım, ben yerimi alıyorum, anons sizde.
1: Evet.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uşak makamında bir türkümüz var sırada. Nurten Demirkol seslendirecek. Bir su içtim desteden, yavrum sensin beni mesteden diyecek. Bursalı mısın, kadifeli gelin bir ismiyle de. Buyursunlar.

0: Fatih Demir Kol seslendirdi. Bursalı mısın, Kadifeli gelin, çaydan mı geçtin dedi. Sizlerin de severek ve keyif alarak eşlik ettiğini duyar gibi olduk. Bütün sazlarımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi ben geçeceğim mikrofon başına.
1: Evet sevgili arkadaşım, uşak ve hareketli bir şarkıyla mikrofonda Didar Aliye Koyuncu sunacak bizlere Ahmet Rasim bestesi. Güfte ve beste Ahmet Rasim, kulaklarınızda kalmış olduğunu düşündüğümüz bir hareketli uşak şarkı. Aman saki, canım saki, doldur doldur da ver diyecek sevgili Didar Aliye Koyuncu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Her hafta Perşembe günleri siz kıymetli dinleyenlerimize, gönül dostlarımıza bu programı canlı yayınla sunuyoruz. Bu hafta da farklı makamlardan oluşan ama yakın makamlardan oluşan bir program sunduk sizlere. Radyomuzun değerli saz sanatçıları eşlik etti. Önce teknik ekibimizi sunalım. Didar'cığım.
1: Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Didar Aliye Koyuncu ve kıymetli Nurten Demirkol ile birlikte bugün sizlerle birlikteydik. Türk Sanat Müziği Gençlik Koromuzdan katılan sevgili öğrencilerimiz Büşra Ciritçioğlu ve Oktay Koç bugün bizlere eşlik ettiler. Kendilerine icraları için, eşlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Saz sanatçılarımızı tekrar takdim edelim efendim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birliktelerdi. Efendim, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Siz dinleyicilerimize de radyolarınızın başında olduğunuz için, her perşembe bizimle buluşmaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi yaz döneminde de devam edecek. Biz her hafta hem gençlerimizi konuk edeceğiz hem de sevgili Didar Aliye Koyuncu ve ben her perşembe beklediğiniz saatte, saat 13'te sizlerle birlikte olacağız. Gençlerimize teşekkür ettik. Haftaya farklı öğrencilerimizle, sevgili Didar Aliye Koyuncu ile birlikte olacağız. Perşembe gününe dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Değil mi,
1: evet,
0: Didar'cığım? Ayrılık vakti geldi.
1: Evet, her zaman sanatla, müzikle kalın kıymetli dinleyicilerimiz. Bizler her zaman sizler için burada olacağız. Birbirinden güzel eserlerle.
0: Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. ABD, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran'da bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. İran basını, denizde de ABD güçleriyle devrim muhafızları arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattı. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya gelirken ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve saldırıları durdurmasını istediğini öne sürdü. Anlaşmayı imzalamazsa İran'ı çok şiddetli bombalayacağız diyerek tehdit etti. İran, Trump'ın iddialarını yalanladı, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, dedi. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz, denildi. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Uluslararası hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Parti sözcüsü Müslim Sarı, saatler 16'yı gösterdiğinde kameraların karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, salt çoğunluk olmadığı için parti meclisinin toplanamayacağı iddialarına yanıt verdi. Parti meclisinde 5 kişi de kalsa hayat devam eder, dedi Şimşek. Şu anda olağanüstü bir hal var. Bu işi Türkiye'nin gündeminde tutmak için böyle bir işe başvuruyorlar, dedi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı, dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Yılın 4. faiz kararı belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk Kızılay'ın gücünü milletin yardım ve desteklerinden aldığını vurguladı. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'ne katılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 158. yaşını kutlayan Türk Kızılay'ın ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında durduğunu söyledi. Duran, Türk Kızılay'ın büyük bir iyilik hareketi olduğunu belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Son tahminlere göre bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Osmaniye, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek, denildi.
1: Spor.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Stüdyoname. Merhaba TRT Name'nin değerli dinleyenleri. Radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Çiğdem Yarkın, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Eda Işık. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları var. Kimler mi? Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı ve Ersin Çelik. Saz sanatçısı arkadaşlarım ise kemanla Talat Er, violonselle Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, udla Hüseyin İpek, tamburla Hulusi Babalık, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Bugün sizlere Süznak makamında bir fasılla merhaba diyeceğiz. Ara taksimini sevgili arkadaşım Kanuni Funda Süyür'den dinleyeceğiz. Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Tekrar merhabalar. Umuyoruz ki radyolarınızın başında bizlere eşlik etmişsinizdir o güzelim seslerinizle. Şimdi programımızın solo şarkılar bölümüne geçiyoruz ve ilk solistimiz Ersin Çelik geliyor mikrofona. Sizlere iki tane eser okuyacak. Onların sunumunu senden alalım mı Ersin'cim?
2: Tamam. İlk eserimiz Hisar Buselik makamında bir şarkı. Servet Yesari Bey'e ait. Bir hadise var Can ile Canan arasında. İkinci eserimiz de Nihamet bir şarkı. Güftesi büyük şairimiz Yahya Kemal'e ait. Bestesi Şekip Memduh Bey'e ait. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde.
1: Evet, Hisar Buselik makamına giriş taksimini sevgili tamburimiz Hulusi Babalık'tan dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Evet, şimdi sırada sevgili Ayşe İkiz var, mikrofonun başına geçti ve sizlere iki tane Hicaz makamında eser seslendirecek. Onun da anonsunu senden alalım mı?
1: Tabii ki. İyi dinlemeler tüm radyoları başındaki misafirlerimize. Ben iki tane Hicaz şarkıyla bugün huzurlarınızdayım. İlk eser söz ve beste Kadri Şençalar'a ait. Görmedim ömrümün asude geçen bir demini. Hemen ardından Şükrü Tunar'ın Hicaz şaheseri. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. Peş peşe okuyacağım ama ondan önce Talat Erden bir Taksim dinleyelim hadi.

0: ve sevgili arkadaşlar, ellerinize gönlünüze sağlık. Şimdi sırada sevgili Gül Yazıcı var mikrofonun başında, sizlere güzel şarkılarla, o güzel sesiyle iki Hicaz eser seslendirecek. Onun da anonsunu senden alalım mı?
1: Merhabalar herkese. Umarım keyifli bir saat geçiriyoruzdur. Benim okuyacağım eser, ilk eser Karnik Garmiryar'ın bir eseri. Gönlümü yaktın benim ey şivekar. Ardından da bir Arap kantosu var. Bunu Necmi Rıza Ağızkan'a ithaf etmek istiyoruz. Allah rahmet eylesin. Gani gani.

sağlık. Evet, programımızın sonuna geldik. Ben de sizlere bir şarkı okuyacağım. Onu okumadan önce sizlere vedamızı yapalım. Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name stüdyolarından seslendik. Ben Çiğdem Yarkın, program yapımcımız Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Eda Işık. Sevgili ses sanatçısı arkadaşlarım Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı ve Ersin Çelik birbirinden güzel eserlerle sizlere keyifli vakit geçirmiştir umuyoruz. Ve ses sanatçısı arkadaşlarım ise kemanla Talat Er, violonselle Serdar Açın, kanunla Funda Suyur, udla Hüseyin İpek, tamburla Hulusi Babalık, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Ali Çeliksu ve ritim sazıyla da Seyfettin Uraş vardı bugün sizlerle. Ben de sizlere Artaki Candan'ın Hicaz makamında bir eserini okumak istiyorum. Adalarda gezer durur, edalı, bilmem o da bir yarimi sevdalı.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Netanyahu yönetimi altında ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü söyledi. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye'nin bunun için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olamayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına da yeni haklar tanınacak. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili

için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan ulaştırma ve lojistik alanlarında yeni bir işbirliğine imza attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner diplomasi anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Türkiye, bölgesel bağlantı sağlığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir, dedi. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya gelirken ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve saldırıları durdurmasını istediğini öne sürdü. Anlaşmayı imzalamazsa İran'ı çok şiddetli bombalayacağız diyerek tehdit etti. İran, Trump'ın iddialarını yalanladı, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrası petrol piyasalarında arz sıkıntısı sürüyor. Krizi çözmek için OPEC artı grubu üyesi ülkeler üretimlerini hızla artırsa da kapalı olan Hürmüz Boğazı krizi aşılamıyor. Uzmanlar petrol arzının normale dönmesinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor. Brent petrol $90 üzerindeki hareketini sürdürüyor. Altın fiyatlarında ise yine baskılı seyir var. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce adli tıp kurumunda uyuşturucu testinden geçirildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Haberleri dinlediniz.

0: Hasan Eyle'nin yönettiği Arazbar Buselik Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini Neyle Ali Balak Babalar yaptı.
1: TRT Name.
0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine tepki gösterdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. Parti meclisi toplantısının ardından konuşan Sarı, CHP'de olan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Karar metninde jeopolitik risklere dikkat çekildi. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'a çok sert vuracağız diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi. Trump, İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi. Ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Sur kentinde hastane çevresine düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi sonrası Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Başkent Sofya'da devam eden ziyaret kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova tarafından kabul edildi. Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin ilk 5 ayda yaklaşık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam edecek dedi. Kayseri esnafına son 23 yılda 8,5 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Bakan Bolat, İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri üreten bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin sağlık altyapısı, sağlık eğitimi ve kabiliyeti var. Bu eğitim sistemini hep birlikte oluşturmamız lazım, dedi. Bakan Memişoğlu, Ankara'da Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıverdi, buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanık, medya anonim şirketi reklam müdürü Elif Güven'in avukatlarının savunmalarıyla devam ediliyor. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında karadan ve havadan müdahale ediliyor. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Aküstiknami programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Elbette stüdyoda bana eşlik edecek olan birbirinden kıymetli saz üstadları var. Onların isimlerini anons etmeden geçmek olmaz. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Efendim, bu hafta Aküstiknami programına Kürdi fantezi bir şarkıyla başladık. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Turhan Taşan'a aitti o eser. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak dedik. Ve hemen arkasından Kürdili Hicazkar makamında bir şarkı var. Güftesi Nursen Bayrağı, bestesi Emin Ongan'a ait. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde. Adım Mecnun oldu, gezer dillerde. Dillerde.

0: TRT Name.
1: Kalbimi kıra kıra bıraktığın bir hatıra. Günahını yalan çi, dudaklarında ara. Teoman Alpay'ın

Dostlar ellerinize sağlık. Gerçekten enerji inanılmaz yüksek. Hep söylüyoruz, söylemekten de vazgeçmiyoruz. Birbirinden kıymetli saz üstadları var. O güzel duyguyu onlar bizlere, bizler de sizlere aktarıyoruz. Ellerinize sağlık. Akustik Name'nin son Kürdili Cazkar şarkısı var sırada. Bestesi Zeki Duygulu'ya ait o şarkı var. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

0: TRT Name.
1: Ve geldik o güzel makama, Hicaz makamı. Güftesi ve bestesi Bimen Şen'e ait o eser var. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Efendim güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait. Herhalde en sevdiğimiz, dinlerken de en keyif aldığımız eserlerden birisidir. Eserin başında TRT Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından Ahmet Çağlaroğlu ve kıymetli kanun sanatçılarından Cemil Atikoğlu'ndan böyle müşterek bir taksim dinlemek isteriz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dostlar, az önceki taksimlerinden dolayı kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizleri başka yerlere götürdüler. Efendim, sırada bestesi Bekirof'a ait Azeri bir şarkı var Hicaz makamında. Değdi saçlarıma bahar gülleri diyeceğiz.

Ellerinize sağlık kıymetli dostlar. Sırada çok güzel bir beste var. Yine Hicaz makamında. Geceler yârim oldu, anam anam garibem. Ağlamak kârım oldu, anam anam garibem diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim, akustik namede Hicaz makamındaki son eserde sıra. Kadri Şençalar'a ait. Meşesiz dağlarda meleğen kuzu. Sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Sular kararınca içimde sızı. Kalmış da çobansız, kavalsız ağlar.

Ellerinize sağlık kıymetli dostlar. Geldik yavaş yavaş programın sonuna. Her hafta olduğu gibi programın sonuna gelmek bizleri de mutsuz etmekte. Fakat elimizden gelen bu. Zamanımız bu kadar. Rast makamında birbirinden kıymetli 3 tane eser var. Bunların birincisi güftesi Hüseyin Rıfat'a, bestesi Kazım Nami Erdoğan'a ait. Sen nazla gezerken güzelim, güller içinde.

0: TRT Name.
1: Güftesi Fikri Akurgal'a, bestesi Alaaddin Yavaş'a ait Rast makamında eser var. Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi?

çok kıymetli saz sanatçılarımız. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Ellerinize sağlık dostlar, teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Sizlere veda etmeden son Rast makamındaki eseri de anons etmek isterim. Bestesi ve güftesi Dramalı Hasan Güler'e ait. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.

Akşamın Sesi. Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 19'u 1 dakika geçerken akşamın sesi başladı ve her zaman olduğu gibi yaklaşık

Programı Melek Anca hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eda Işık ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz diyoruz ve ilk olarak Bekirov'un bestesine kulak veriyoruz. Aylin Şengün Taşçı'nın sesinde. Değdi saçlarıma bahar gülleri.

Nihavend bir eserde Tuğçe Palay'ı dinledik. Değerli dinleyenler, Güfte Funda Dicle'ye, beste ise Bora Dicle'ye aitti. Devam ediyoruz. Buse'lik bir şarkıda Yahya Geylan ve Canan Sezgin Geylan birlikte seslendirecekler. Beste ve Güfte Yalçın Tuğra'ya ait. Gittin uzaklara, dönmedin bir daha.

Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Acem Kürdi eserde Ahad Uruk bizlerleydi. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 19.18'i gösterirken Turgay Kızıltuğ alıyor sırayı. Yine Acem Kürdi bir eser. Güfte Ayten Çelikoğlu, beste Ayhan Sökmen imzası taşıyor. Engin'e dalmışsın, gözlerin nemli.

Bu yangın söner sanmam yine geçili bizlerleydi değerli dinleyenler. Akşamın sesinde Melda Kuyucu Kılıç alıyor sırayı nihavend bir eserde. Güfte Günay Öztürk Özdemir, beste ise Turhan Taşan. Adı aşk olsun.

Ah aşk dedi Ahmet Özhan değerli dinleyenler. Saatlerimiz 19.37'yi gösteriyor. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize akşamın sesine hoş geldiniz diyelim. Ve Melihat Gülses'e kulak verelim Nihavend bir eserde. Güfte Hüsamettin Olgun, beste Necip Gülses. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım.

her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Değerli dinleyenler, bir Yıldırım Gürses bestesinde Bahadır Özüşen'i dinledik ve şimdi Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Beste Selahattin Altınbaş, küfte Turgut Yerkent, makamsa Muhayyer Kürdi.

Faruk Tınaz'ı dinledik değerli dinleyenler. Kürdi eserde güfte Sezen Aksu, beste ise Bülent Özdemir'e aitti. Lale Devri. Saatlerimiz 19.57'yi gösteriyor. İlk saatimizi geride bırakmaya hazırlanırken tatlı ekibimizle yayınımıza devam ediyoruz. Umut Akyürek alıyor sırayı. Nihavend bir eserdi. Beste Mustafa Erses, güfte Nadide Buluç. Felek beni kul eyledi, yaktı, yıktı, kül eyledi.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Değerli dinleyenler, ikinci saatimizi Lale Mumcu Başel'le karşıladık ve şimdi Metin Şentürk'e kulak veriyoruz. Kürdi bir eser, beste Selami Şahin, güfte ise Ahmet Selçuk İlkan imzası taşıyor. Gözler kalbin aynasıdır.

Zekai Tuncay'a ait eseri Çiğdem Gürdal'dan dinledik. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 20.14'ü gösterirken Zeki Müren'e kulak vereceğiz şimdi. Beste Halil Karaduman, Güfte Aşkın Tuna, Makam Sanihavend, Rüyalarda Buluşuruz.

Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan? Üzüldüğün şeye bak. Değerli dinleyenler, Nazan Sıvacı'dan dinledik bu güzel Kürdi eseri. Hicaz bir eserle devam ediyor akşamın sesi. Sami Aksu seslendirecek, bestesi Hüsnü Üstüne, güftesi Aşkın Tuna'ya ait eseri. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma.

Çok sevilen Nihavend şarkıyı Sevim Süer seslendirdi değerli dinleyenler. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşmaya başladık. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Beste Teoman Alpay, Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, Makam Hüzzam, Kıskanırım Seni Ben.

Behiye Aksoy'la 20.41 oldu saatlerimiz değerli dinleyenler. Emel Sayın'la devam ediyor Akşamın Sesi. Kürdi bir eseri seslendirecek sanatçı, beste ve güfte Şekip Ayhan Özışık imzalı. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Aşkınla Yana Yana değerli dinleyenler Ayfer Er'i dinledik ve bir başka Muhayyer Kürdi eserde Hüner Coşkuner'e kulak vereceğiz şimdi. Beste Erol Sayan, Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

Değerli dinleyenler, Muazzez Ersoy'la bizler için veda vakti gelmiş oldu. 2 saattir Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini dinledik, onlara kulak verdik. Umarız sizin için de çok keyifli geçmiştir. Akşamın sesini Melek Hancı hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı sevgili Eda Işık ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat güzel bir akşam dileyerek ayrılıyoruz sizlerden ve sizleri Yıldırım Gürses'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

yaşanacak çok şey var bu gece. Kal bu gece, kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece.

0: Olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz bu güzel akşamda yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal, programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Peci. Bu akşam zamansız nameler temasıyla hazırladığımız Unutulmaz Şarkıların namelerinde geçmişe bir zaman yolculuğu yapacağız. Değerli arkadaşım Onur Asım Şenocak, kanunundan ruhlarımıza akan o eşsiz yorumuyla muhteşem şarkılara daha da anlam katacak. Ben de piyanomla eşlik edeceğim.
1: Herkese müzik ve duygu dolu güzel bir akşam diliyorum. Programımıza hoş geldiniz.
0: Programımızda Türk musikisinin muhteşem eserlerinin enstrümantal yorumlarını büyük bir zevkle seslendiriyoruz her hafta. Ama bu hafta değişiklik yapıp farklı bir müzik türüyle konuğunuz olmak istedik. Bu akşam yıllardır severek dinlediğimiz, söylediğimiz ve çaldığımız o unutulmaz popüler şarkılardan oluşan bir repertuar oluşturduk sizler için. Ayla Dikmen'in 1975 yılında seslendirdiği unutulmaz bir şarkı. 1969 tarihinde Leo Dan ve Francis Smith tarafından bestelenen orijinal adı Una Calle Nos Separa olan bu güzel şarkının Türkçe sözlerini ise Fikret Şeneş yazmış. Anlamazdın.

Sıradaki şarkımız 31 Aralık 1983 yılında TRT1'de yayınlanan bir yılbaşı gecesi ilk kez seslendirilmiş. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun.

Unutulmaz nostaljik şarkıdan sonra gönüllerde taht kuran bir başka şarkıya geçiyoruz. Bestesi Yalçın Turay'a ait. Edip Akbayram'ın sesinden çokça dinlediğimiz bu unutulmaz şarkı 1972 yılında Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünü paylaştığı Dönüş filmi için çıkarılmış. Hasretinle yandı gönlüm.

0: Bu güzel nostaljik pop şarkılarını biz çok severek hazırladık. Umarız sizler de zevkle eşlik ediyorsunuzdur değerli dinleyicilerimiz. Bu akşamki repertuarımızda çok fazla eser var ve hepsi de unutulmaz nostaljik şarkılar. Süremiz içinde umarız hepsini sizlere dinletebiliriz. Asım'cığım, sıradaki şarkımız ne olsun acaba?
1: Benim de çok sevdiğim, fırsat buldukça çaldığım İstanbul, İstanbul Olalı.
0: Ah evet, ben de çok severim bu şarkıyı. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait bu güzel şarkı 2002 yılında çıkardığı Şarkı Söylemek Lazım albümünde yer alıyor.
1: Evet, bu arada ben de Sezen Aksu albümü yaptım. Kanun namına Sezen Aksu.

0: Asımcığım, iyi ki istedin bu güzel şarkıyı. Gerçekten
1: Eline
0: zevkle.
1: sağlık senin de.
0: Senin de öyle, çok güzeldi. Sırada yine zevkle seslendireceğimiz çok güzel, zamansız, nostaljik bir şarkı var. Söz ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan Güller ve Dudaklar. İlk olarak Gönül Akkor 1972 yılında seslendirmiş. Sonra 1973 yılında Nevin Pera tarafından seslendirilerek piyasaya çıkmış.
1: Haydi çalalım o zaman.
0: Hadi bakalım.

Harika bir eser bestelemiş Bora Ayanoğlu. Kendisine sevgilerimizi iletelim ve bu güzel nostaljik şarkıdan sonra programımızın da sonuna geldik. Son olarak yine bize zevkle eşlik edeceğinizi düşündüğümüz 90'lı yıllara damgasını vuran çok güzel bir şarkı var. Levent Yüksel'in Medcezir albümünde yer alan bestesi Uzay Hep Arı'ya, sözleri Sezen Aksu'ya ait, albümle aynı adı taşıyan o efsane şarkı. Medcezir. Şarkımızı seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton meisterimiz Barış Baykal'a, muhteşem yorumuyla eserlerimize renk ve ahenk katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Peci. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Haftaya yine en güzel eserlerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: tozları.
1: Gecenin sessizliğinde uzaklardan gelen bir name hatıraların kapısını usulca aralıyor. Zamanın içinden süzülen hatıralar bazen yarım kalmış bir şarkıda, bazen tek bir mısrada yeniden can buluyor. Kimi nameler bir bahar akşamı kadar sıcak, kimi ise yıllardır saklanan bir mektup kadar mahzun. Bu gece musikimizin hafızasında iz bırakmış eserlerle duyguların, hatıraların ve yıldızlara karışmış seslerin izini süreceğiz. TRT Name'de Yıldız Tozları başlıyor. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Nökü Turan, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar bugün size sesimizi ulaştırıyor. Bu gece programımızda ise Türk musikisinin büyük çınarlarından, besteleri ve hatıralarıyla gönüllerde yaşayan Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın çok kıymetli eşi, bizim de çok kıymetlimiz Sayın Ayten Yavaşça bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz stüdyomuza.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum bu davetinize. Beraber güzel bir şey yapacağız herhalde.
1: Evet, ben o kadar heyecanlıyım ki bence radyoları başındaki dinleyicilerimiz heyecanımı çok iyi anlıyorlar. Sizinle tabii ki değerli hocam yaşarken de o şerefe nail oldum. Pek çok kez kendisine moderatörlük yapma, sunuculuk yapma şerefine nail oldum. Sizlerle de tabii ki pek çok konser ortamında beraberdik. Ama bugün sizi stüdyoda ağırlamak ayrı bir onur. Bu program tabii ki bir yarım saat içerisinde asla sığacak bir program değil. Hatıralar, anılar,

0: Sizden dinleyeceklerimiz o kadar kıymetli. Ama başlarken ben değerli hocamızla ilk tanıştığınız günü hatırlıyor musunuz acaba diye soru vermek istiyorum hemen.
1: Valla tabii unutulacak bir gün değildi o. 20 Ocak 1960
0: Bu kadar.
1: ve de günlerden Cuma'ydı. Hiç
0: İnanmıyorum.
1: unutulur mu bu tarih?
0: Unutulmaz. Unutulmaz. Evet, yani tabii bir ömür birlikte geçen bir hayat ve bu sanat yolculuğu onunla birlikte sizi de dahil ettiği bir yolculuk. Neler yaşandı?
1: Canım şöyle 61 sene birlikte yaşadık. Düşünün 61 sene içinde pek çok anı var. Hangisinden
0: Çok,
1: anlatmama
0: çok.
1: imkan yok. Ama siz merak ettiğinizi sorun, ben izah edeyim.

0: anlatayım.
1: Ben şöyle diyeyim, musiki evinizde bir disiplin miydi, yoksa sizin için doğal bir akış mıydı? Yani bir hayat akışında mıydı, ama o musikinin getirdiği bir disiplin evde mutlaka var mıydı?
0: Hayır. Öyle sıkı bir disiplinimiz yoktu. Onun bir arkada bir çalışma odası vardı. Bütün notaları oradadır, kitapları oradadır. Sabahleyin çok erken hastaneye gider. Öğleden sonra gelir muayenehanesine. Muayenehaneden sonra radyoya gider, stajyerlere ders verir. Daha sonra konservatuvar kurulduğu zaman da konservatuvarına gider. Ama eve geldiği zaman bütün o yorgunluğunu kapının dışında bırakmıştır. Eve girdiği anda hiçbir problem getirmezdi eve. Sorarım, bugün çok yoruldun, sabahleyin ameliyatın vardı. Yo, yorgun değildim der. Lügatında yoruldum lafı yoktu.
1: Yoktu.
0: İnanın, evde odasına gidip işte defterleri, notaları karıştırırken diyelim ki bir güfteye rastladı, hoşuna gitti ve oturur, o anda onu bestelerdi ve ben duyarım içeriden bir ıslık sesi geliyor. Islık sesi geldi mi anlarım ki beste yapıyor. Öyle bir saz çalma şeyi yok, oturur ıslığından yapar ve notayı alır getirirdi salona. Bak gördün mü, bir beste çıktı gene derdi. Çok rahat beste yapardı. Yani evde öyle disiplindir. Hani ben çalışıyorum, bana gürültü yapma et. Hayır.
1: Son derece doğal şartlar
0: Doğal,
1: altında.
0: hatta size çok enteresan bir şey de anlatacağım. Bir yılbaşı gecesi oturduk, soframızı kurduk ve televizyon açıp konuşuyoruz, gülüşüyoruz, televizyonu seyrediyoruz. Arada bir kalkıyor odasına gidiyor. Böyle bir ses geliyor, ıslık sesi. Yamay, düşünemedim öyle o bizim bu konuşmalarımız arasında beste yapacağını. Dedim herhalde odada bir şey arıyor. Ve geldi, oturdu, gene benimle muhabbet etti. Tekrar gitti odasına. Yani bu bütün bir
1: Bu gidiş
0: yıl
1: gelişler arasında halbuki bir şarkı besteleniyormuş, değil mi?
0: düşünüyorum, yapıyormuş. Ben onu farkında bile değilim. Islık sesini duyuyorum ama bir şey arıyor zannediyorum. Ve yattık, gece oldu, yatıldı. Sabahleyin kalktığımızda elinde bir nota kağıdını aldı, geldi. Bak dedi, akşam dedi sormadın bana dedi, niye odana gidiyorsun diye, ama dedi bir beste çıktı dedi. Rahatül Ervah takım yapmış. Şarkı değil.
1: Şarkı da değil.
0: Şarkı değil. Düşünebiliyor musunuz?
1: Bir
0: O sohbet içinde, o radyodaki müziğin sesinin etkisinde kalmadan kendi haleti rüya içinde odasına gidiyor, bir iki mezur yazıyor, geliyor. Biraz sonra gene aklına bir şey takılıyor. Tekrar gidip yazıyor. Ve Rahatül Ervah takımı öyle çıkmıştı.
1: Ama zaten hem doktor olmak, hem musikiyi bu kadar iyi bilmek, hem
0: Evet.
1: iyi bir bestekar, hem iyi bir icracı olmak
0: Aynen.
1: gerçekten üstün bir yeteneğin alabileceği bir duygu.
0: Allah'ın ayrıcalık verdiği kişiler bunlar. Yani
1: Kesinlikle.
0: Saadettin Kaynak'tır, Zeki Arif'tir. Hatta Zeki Arif dermiş ki, biz beste yapmıyoruz, bize yazdıran var.
1: Ya.
0: Yavaşça da aynı şeyi söylerdi. Yazdıran var. O geldi mi aklına, hemen yazacak işte.
1: Bunu duymuştum ben. Hakikaten şimdi bir kez daha
0: Evet,
1: etkilendim.
0: bana
1: Etkilendim.
0: yazdıran var derdi.
1: Çok önemli. Peki siz en çok hangi yönüne hayranlık duyardınız? Bestekarlığı mı, icrası mı yoksa insanlığı mı?
0: Şimdi öyle bir şey ki, 1958 yılında Hayat Mecmuası çıkardı. O Hayat Mecmuası'nda yavaşça muayenehaneyi yeni açmış. Aletlerinin önünde falan resimleriyle bir, ne derler, röportajı çıktı.
1: Röportajı, evet.
0: Röportajı ben okuyorum. Ben de o zaman daha talebeyim. Aman, o kadar hoşuma gitti ki, o doktorluğunun orada hasta yatırmış, muayene ediyor, aletler, edevatlar. Ay dedim, evlenince doğumumu bu doktora yaptıracağım dedim.
1: Ya.
0: Böyle bir 58'de içimden geçmiş ve 60'da tanışıyoruz, 2 sene sonra, düşünün.
1: Yani
0: Yani
1: iyi bir
0: ben onun
1: hissediş.
0: daha ziyade doktorluğu yönünde hitap etti bana. Ben öyle aşık oldum
1: Ama
0: ona.
1: parantez içinde tabii belirtelim dinleyenlerimize, sizin de bir hemşirelik mesleğini değil mi? Okumuşluğunuz var
0: Evet,
1: diyelim,
0: şimdi ben
1: yapmamışsınız
0: hemşire
1: ama.
0: okulunu bitirmiştim. 58'de girdim, bitirmişim ve 60'da da son böyle bir staj, tekamül kursu derlerdi o zaman. Tekamül kursu var. Son bir stajımı yapıyorum. Yavaşça'nın kliniğinde verdiler. Oradayım. Yavaşça uzaktan uzağa beni takip edermiş. Ben farkında değilim. Ben çok çalışıyorum. Çok seviyorum mesleğimi. Hastalarla ilgileniyorum falan. Bir gün dediler ki, Alaaddin yavaşça seni odasına çağırıyor. Odasına gittim ama böyle çekiniyorum. Acaba ne oldu da çağırıyor beni? Tabii öyle bir hayranlık.

0: Var ama başka türlü bir şey düşünemiyorum. Sen dedi, görüyorum seni dedi, uzaktan uzağa takip ediyorum. Çok çalışkansın. Mezun olunca dedi hastanede kalıp çalışacak mısın dedi. Yok efendim dedim. Babam çok sık hastalandığı için babam evde iğne yapan biri olsun diye beni gönderdi. Hastanede bırakmaz dedim. Ya öyle mi dedi? Ben seni dedi takip edeceğim dedi ve o takip ediş bugünlere getirdi.
1: Bu değil mi? Uzun bir yol
0: Çok,
1: arkadaşlığına
0: çok,
1: dönüşmüş. Ne kadar
0: çok.
1: güzel.

0: daha bu evli değiliz. Bir yere gidecek de işte sensiz oraya gitmek içime sinmiyor gibi bir laf etti. Hadi canım dedim, ben de sitem ettim. Orada sen beni mi hatırlayacaksın dedi. O da hemen senden uzak günlerim zindan oluyor dedi.
1: Ay ne güzel.
0: Aa, şaşırdım ve odasına gitti. Biraz sonra gene bir ıslık sesi duydum. Allah Allah. Bir baktım gene bir nota kağıdıyla geldi. Bak dedi, bu bir eser çıktı dedi. Hayrola, şimdi güfte elimde yok ama çıkaramayacağım da, senden uzak günlerim zindan oluyor diye arkadan devam eden güfteleri de yazmış ve rastmakamda bestelenmiş. Bu tutuldu, bayağı bir popüler bir şarkı olmuştu. Hatta Ankara'da televizyonda canlı bir çekim var. Mehpare Çelik de spiker. Ayter abla dedi, sen de gel de dedi. Üçümüz mikrofonda birlikte seyircilerle olalım dedi. Canlı böyle. Derken yavaşça döndü. Hocam dedi, bu şarkıyı Ayter abla için yaptığınızı biliyorum da, neden senden uzak günlerim dedi. Dargın mıydınız? Ayten abla bir yere mi gitmişti? Neden? Yo, bitişik odadaydı dedi. Hakikaten bitişik, yanındaydım daha
1: Evet, bunu
0: doğrusu.
1: duymuştum.
0: Evet, fakat bu öyle duyulduğu, yani seyircilerin, dinleyicilerin öyle aklına kalıyor ki bu tip sözler.
1: Evet.
0: Bir konserde yalnızım, önde oturuyorum. Bir bey böyle geldi, eğildi, yüzüme baktı. Gitti. Biraz sonra tekrar geldi, eğildi, baktı. Olmadı. Üçüncü defa önümde geldi, durdu. Tam böyle önüme gelip, "Aa, siz o bitişik odada olansınız." Beni
1: Demek
0: ancak
1: ki
0: öyle,
1: öyle
0: ha, o
1: hatırladın.
0: söz
1: O söz
0: kalmış
1: akılda
0: hafızada.
1: kalmış.
0: Ve şey der ki Mehpare Çelik, bunlar mütemmim cüz der bizim için.
1: Evet.
0: Bilirsiniz bunun terimini.
1: Aynen.
0: Bir hukuk terimi, bir olmazsa biri
1: Bir
0: olmaz
1: olmaz.
0: diye. Evet, hep öyle yürüdük.
1: Evet, şimdi güftesi ve bestesi
0: Dinleyelim.
1: Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ait Rast şarkımızı yine kendisinin güzel yorumuyla dinliyoruz.
0: Dinleyelim.
1: Senden uzak günlerim zindan oluyor. Hasretin, elemin kalbime doluyor. Gönül bahçemde yazık hayat gülüm soluyor. Hasretin, elemin kalbime doluyor.

0: Efendim, TRT NAMED radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şu an stüdyoda bulunan konuğumu hemen bir kez daha tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamızın çok değerli, çok kıymetlisi Ayten Yavaşça şu an bizlerle birlikte. Gerçekten keşke aralarda da sohbeti duysanız diyorum. O kadar keyifli devam ediyor ki bu program hiç bitsin istemiyorum ben. Şimdi sormak istiyorum hemen zaman
1: Buyurun.
0: içinde. Tabii çok kıymetli vakiti birlikte geçirdiğiniz bir isim değerli hocamız. Zaman içinde en çok neyi özlüyorsunuz?
1: Birlikteliğimiz tabii ki unutulmayacak günler yaşadık. Çok güzel anılarımız olmuştur. Zarif bir beyefendiydi bir kere. Kahve yaparım, getiririm, teşekkür ederim, eline sağlık
0: Ne
1: der.
0: güzel.
1: En küçük şeyde hemen bir memnuniyetini gösterir. Yani hırçınlığını pek görmedim diyeceğim. Ama asabiydi.
0: Zor
1: Zor
0: bence, değil
1: bir
0: mi?
1: kişiliği
0: Zor bir
1: vardı.
0: kişilik.
1: Hastaneden mesela asistanları olsun derlerdi ki yavaşça işte çok bağırıyor bize. Ben de derdim ki siz kızdırıyorsunuz, onun için size bağırıyor. Ben evde kızdırmadığım için hiç bana bağırdığını duymuyordum derdim. Yüksek sesle benimle konuşmazdı. Ama ben her türlü evde rahatı huzuru ona sağlamışımdır. Hiçbir zaman ne yanındaki arkadaşlarına ne görüştüğü hanımlara ne şu ne bu yani evde bir huzursuzluk yaratmadım ona.
0: O çok belli ki bu kadar birbirinden
1: Besteler
0: özel
1: yaptı.
0: besteler, değil mi? Çıkmış ve yani bence o tamamen huzuru çok iyi bir şekilde
1: Çok
0: yansıtır
1: çok
0: halde.
1: çok.
0: Peki bugün hocamın müzik anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Genç kuşaktaki beste yapan arkadaşlarımız, o dönemdeki mutlaka çok özel isimlerle birlikte oturmuşluğunuz, kalkmışlığınız vardır diye düşünüyorum.
1: Olmaz
0: Alaaddin
1: olur
0: Yavaşça
1: mu? Tabii
0: hocamla
1: ki.
0: birlikte.
1: Yani özellikle Cevdet Çağla'yla çok yan yana olurdu. Her gittiğimiz yere mutlaka onu da götürürdü. Avni Anıl'la birlikte olurdu. Yani Erol Deran. Şimdi isimlerini böyle saymayınca beni saymadı, beni unuttu demesinler.
0: Evet.
1: Ama o zamanın bestekarları daha bir klasik anlayışla yapılırdı besteler. Ama şimdi biraz daha böyle ritmik eserlere yapmaya çalışıyor bestekarlar. Tabii bunu pek benimsemezdi yavaşça. Daha çok ağır eserleri tercih ettiğini biliyorum. Ama arada çok güzel ne bileyim derdi baştan atalım gibi ritmik eserleri yok mu? Vardı. Ama daha ziyade klasik eserleri severdi yani. Onlara ağırlık verirdi. 654 bestesi var ve bu bestelerin içinde çocuk şarkıları da var, ilahi de var, aynı şerifi dahi var.
0: İşte bu çok özel bir durum.
1: Çok.
0: Gerçekten herkese nasip olmayacak olan bir durum.
1: Aynen.
0: Yine sormak
1: Tabii
0: istiyorum.
1: ki buyurun.
0: Sizi en çok duygulandıran, birlikte yaşadığınız böyle bir anı, yani hiç unutamadığım dediğiniz ne var acaba?
1: Şimdi o biraz özele giriyor ama gene de paylaşayım
0: Biz
1: sizinle.
0: bizeyiz diyeyim artık.
1: Biz
0: Biz
1: bizeyiz. Şunun şurasında biz
0: bizeyiz.
1: bizeyiz.
0: Biz bizeyiz.
1: Şöyle ben 3 defa kanser ameliyatı geçirdim. Hoca nedense kanser olduğumu duyduğu anda benden kaçtı diyeceğim. Korktu. Öleceğim diye çok korktu. Ve beni bırakıp çiftlik evimiz vardı. Çiftlik evine gitti. Düşünün bunu tabii o benim haleti rüyam
0: Tabii bu
1: içinde.
0: size bir
1: Ben
0: travma.
1: yapayalnız kaldım ve yalnız baş ettim bu hastalıkla. O gelmedi benim yanıma. Çok enteresan değil mi? Bunu kimse
0: Aa.
1: düşünemez. Doktor olduğu halde ama çok korktu. Kaybedeceğim korkusu vardı.
0: Ya tabii mesleki bir bilginin içerisinde
1: Tabii onun
0: hastalığın
1: için
0: önünü arkasını bilir halde olmuş
1: işte
0: olması
1: bildiği için çabuk

0: kaybedecek beni diye. Nitekim arkadaşlarına radyodaki Tülin Korman'la, Tülin Yakar Çelik'le paylaşmış. Ben demiş böyle genç bir hanım aldım, hani mutlu olup bir uzun yaşayacağız derken şimdi bu hastalık nereden çıktı diye çok üzüldü. Çok üzüldü. Hakikaten bu benim onu bırakıp gidişi, onun orada yalnız yaşayışı, orada bir beste yapıyor gene benim yokluğumda. Sen buradan gittin gideli bana zevk vermiyor diye uzun böyle güfteli bir şey. Güfte kendine değil, başka bir şairden ama bizim halimizi anlattığı
1: tercüman
0: için
1: olmuş.
0: Bunu bestelemiş. Evet, sen bu yerden gittin gideli.
1: Size sağlıklı günler diliyorum.
0: Sağ
1: tabii
0: olun,
1: bunlar gelmiş
0: ederim.
1: Geçmiş olsun
0: geçti,
1: inşallah.
0: geçti,
1: Geldi,
0: yok.
1: geçti.
0: Sonra ben ona hiç problem etmedim. Hani bir grip olmuşum gibi kendi başıma hallettim.
1: Güçlü
0: Bugün
1: kadın.
0: buradayım
1: Evet,
0: gene.
1: ama biz sizi çok örnek alıyoruz zaten.
0: Teşekkür ederim.
1: Duruşunuz, hayata karşı bakışınız hepimiz için çok kıymetli. Rol modelsiniz önümüzde.
0: Şimdi de büyük bir ameliyat geçirmiş üzereyim burada yani. 6 ay içinde kendimi yenileyerek geldim yanınıza.
1: Harikasınız, harikasınız.
0: Teşekkür
1: Radyoları
0: ederim.
1: başındaki dinleyicilerimiz bence buradan kendilerine çok büyük pay çıkaracaklar. Hayat her şeye rağmen, değil mi?
0: Hayat,
1: Yaşamaya değer.
0: Yavaşça'nın çok güzel bir şarkısı var. Ne güzel şey yaşamak
1: Ne
0: diyor.
1: güzel şey
0: Kendi de
1: yaşamak,
0: yaşamayı
1: evet.
0: çok severdi. Çok böyle hayata çok bağlıydı. Maalesef hani erken de diyemiyorum aslında. 95 yaşındaydı vefat ettiği zaman.
1: Dolu dolu yaşanmış
0: Ama
1: bir ömür
0: yaşattı.
1: diyelim.
0: Evet, evet.
1: Evet.
0: Dolu dolu yaşadı ve
1: Evet.
0: çok mutlu yaşattığıma eminim.
1: O zaman bu kadar adını zikretmişken onun güzel sesinden yine güzel bir eseri dinleyelim. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben
0: Şimdi
1: halime.
0: ben Yavaşça'nın eserlerini şöyle sıralıyorum. Milattan önce, milattan sonra diye ikiye ayırıyorum. Şöyle 1960'ta benimle tanıştıktan sonra hep bana ait şarkıları oldu. Ama benden öncekiler 1960'tan önce. Bu bahsettiğiniz şarkının hikayesi de şöyle. Üniversitede okurken, tabii genç bir hekim olmak yolunda, Afife Ediboğlu var radyodan. Ona bir hanımla tanıştırıyor. İsmi de Suzan. İkisi de şimdi hayatta olmadığına göre
1: Konuşabiliriz.
0: rahat isim veriyorum.
1: Evet.
0: Suzan Hanım genç bir kızımız. Çok alımlı, Yavaşça çok beğeniyor ve aralarındaki ufak arkadaşlığın akabinde evlenmeye karar veriyorlar. Kızın annesiyle tanışıyor. Annesi hemen evlenin diyor. Yavaşça eve geliyor, anlatıyor. Diyor böyle böyle bir hanım kız var. Ben işte çok beğeniyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Şimdi siz anne baba olsanız ne dersiniz? Daha çok erken.
1: Evet.
0: Bitir okulunu, düşünelim. Anne baba aynen bunu söylüyor. Oğlum diyor, daha okuldasın. Okulun bitsin. Bu anneanneni aç. Ondan sonra evlenebilirsiniz. Hanım kızımız beklemek isterse beklesin, beraber bu yolu yürüyün. Kızın annesi hayır diyor. Ya hemen evleneceksiniz ya hemen ayrılacaksınız. Ve Yavaşça çok prensip sahibidir. Bir şeye karar verirse hemen yapar onu. Tamam, yolumuz ayrılıyor burada diyor ve ayrılıyorlar. Ve bu şarkı oradan çıkıyor. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime.
1: Şimdi hocamızın güzel
0: Dinleyelim,
1: yorumuyla birlikte
0: dinleyelim.
1: dinliyoruz.

0: Ayten Hanım, sona doğru yaklaşırken değerli hocam için yapmış olduğunuz çok önemli işleriniz var. Böyle süratle onları bir dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz acaba?
1: Bu sürate sığar mı bilmiyorum ama
0: Sığmayacak ama ben yine de deneyeceğim
1: Kilis'te
0: şansımı.
1: doğduğu evi müze yaptım Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle. De, kurulan bir sağlık hastanesi kurulacağını duyunca Sağlık Bakanlığı'yla temasa geçtim ve hastaneye Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi ünvanını verdik. Derken oradaki üniversiteye bağlı Devlet Konservatuvarı kurdum. Bu çok önemli bence.
0: Harika bir iş.
1: Burada Şehir Hatları Vapuru'na Alaaddin Yavaşça ismini verdik bir vapura. Beşiktaş'ta Şairler Parkı'na heykelini diktirdim. Adına ilk gün zarfı yaptırdım. Özellikle bunu herkese tavsiye ederim. Arayın bulun. Çok değerli bu ilk gün zarfı.
0: Eminim de önümüzdeki zaman içerisinde yine siz birçok
1: Yaparız.
0: yerde değerli hocamın adını yaşatacak işlere imza atacaksınızdır diye düşünüyorum.
1: Projeler var.
0: Kesinlikle hazırdadır. Ben programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Yani benim için çok önemli bir yayın oldu bu. Öyle zannediyorum ki radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz de ya bitmeseydi dediler. O sesleri duyar gibiyim. İnşallah en kısa zamanda yeniden sizi ağırlamak nasip olsun.
1: Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü bu sene Yavaşça'nın doğumunun 100. doğum yılı. Bu programı da ona hediye etmiş
0: Hediye
1: olalım.
0: etmiş olalım. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim size.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Evet, TRT Name'de Yıldız Sozları programındaydınız. Program konuğum çok değerli hocamız, değerli bestekar Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın çok kıymetli eşi Ayten Yavaşça'ydı. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar bugün size sesimizi ulaştırdı. Az sonra yine değerli hocamızın sesinden dinleyeceğiniz güzel bir eser ile sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni Ati'ye ne bağlar? Sinan Ozan'ın sözlerini yazdığı Yorgo Baconos'un Mahur makamındaki bu bestesine Kemal Öncan'ın yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Namelerle dolu bir programla daha bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız bu gece, her gece yaptığımız gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum siz sevgili dinleyenlerimizi. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz. İkinci Mahur Beste, Refik Fersan'ın bir eseri. Sözler Nahit Hilmi Özeren'e ait, Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bir neşe yarat, hasta gönül, sen de biraz gül. Bak, işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül. Ahlarla geçen ömre edilmez ki tahammül. Bak, işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Ülkü Aker'in güftesine İrfan Özbakır'ın mahur bestesiydi. Aytaç Ergen'den dinledik. Karacaoğlan'ın bir şiirine Sadi Hoysses'in mahur bestesi var sırada. Güler Basuşen'den dinliyoruz eseri. Hicranı açmıştır sinede yara, zavallı gönlümün neşesi kara. Talihin zulmeti yol vermez yara, bahtım kara, gül kara, sümbül kara.

Şimdi bahara erdim, gonca gonca gül derdim. Uzanıp da alsana, sana vermeye geldim. Orhan Arıta'nın güftesini yazdığı, Alaaddin Yavaşça'nın mahur makamındaki bu bestesini Gönül Akın'dan dinledik hep birlikte. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın mahur bestesi var sırada. Ahmet Çağan'dan dinliyoruz. Ben güzeli güzel demem, güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Bülbüller ötüyor seher vaktidir. Gül bade içelim, bahar vaktidir. Zekai Tunca'dan dinledik, Kemal Altınkaya'dan alınan Mahur makamındaki bu Rumeli türküsünü. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırı naşadıma gelsen.

Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni. Kalbimde yerin var. Şükrü Tunar'ın muhayyer bestesiydi. Gülden Sarıkahya'dan dinlediğimiz bu eser. Sıradaki muhayyer eser Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Deva yokmuş neden bimarı aşka? Niçin bir çare yok naçarı aşka?

Bir gönülde iki sevda, sonu bilmem ne olur. Bu da bir hoş oyun ama sonu bilmem ne olur. Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait bu muhayyer eseri İbrahim Suat Erbay'dan dinledik. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait muhayyer şarkı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ahi diyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.

Bahar oldu düştün dile, sen de figane ile bülbül. Har elinden gonca güle, şikayetin söyle bülbül. Aşık Ömer'in şiirini yazdığı, Saadet'in kaynağın bu muhayyer eserini Alper Diler'den dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede böylece sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Hamit Dilgan'ın sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşcan'ın muhayyer bestesi. Kadri Şarman'dan dinliyoruz son eserimizi. Suya gün vursa, güzel, gölgene düşmüş sanırım. Seni ben ilk çiçeğin açtığı günden tanırım. Gece yıldızları ardınca üşüşmüş sanırım. Seni ben ilk çiçeğin açtığı günden tanırım. Hoşçakalınız.

sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Akustik Name programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Elbette stüdyoda bana eşlik edecek olan birbirinden kıymetli saz üstadları var. Onların isimlerini anons etmeden geçmek olmaz. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Efendim bu hafta akustik name programına Kürdi fantezi bir şarkı ile başladık. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Turhan Taşan'a aitti o eser. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak dedik. Ve hemen arkasından Kürdili Hicazkar makamında bir şarkı var. Güftesi Nursen Bayrağı, bestesi Emin Ongan'a ait. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde. Adım Mecnun oldu, gezer dillerde. Dillerde.

0: TRT Name.
1: Kalbimi kıra kıra bıraktığın bir hatıra. Günahını yalanç dudaklarında ara. Teoman Alpay'ın o güzel muhayyer Kürdi şarkısı var sırada.

Dostlar ellerinize sağlık. Gerçekten enerji inanılmaz yüksek. Hep söylüyoruz, söylemekten de vazgeçmiyoruz. Birbirinden kıymetli saz üstadları var. O güzel duyguyu onlar bizlere, bizler de sizlere aktarıyoruz. Ellerinize sağlık. Akustik Name'nin son Kürdili Cazkar şarkısı var sırada. Bestesi Zeki Duygulu'ya ait o şarkı var. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

0: TRT Name.
1: Ve geldik o güzel makama, Hicaz makamı. Güftesi ve bestesi Bimen Şen'e ait o eser var. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Efendim güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait. Herhalde en sevdiğimiz, dinlerken de en keyif aldığımız eserlerden birisidir. Eserin başında TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından Ahmet Çağlaroğlu ve kıymetli kanun sanatçılarından Cemil Atikoğlu'ndan böyle müşterek bir Taksim dinlemek isteriz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dostlar, az önceki taksimlerinden dolayı kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizleri başka yerlere götürdüler. Efendim, sırada bestesi Bekirof'a ait Azeri bir şarkı var Hicaz makamında. Değdi saçlarıma bahar gülleri diyeceğiz.

Ellerinize sağlık kıymetli dostlar. Sırada çok güzel bir beste var. Yine Hicaz makamında. Geceler yârim oldu, anam anam garibem. Ağlamak kârım oldu, anam anam garibem diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim, akustik namede Hicaz makamındaki son eserde sıra. Kadri Şençalar'a ait. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu. Sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Sular kararınca içimde sızı. Kalmış da çobansız, kavalsız ağlar.

Ellerinize sağlık kıymetli dostlar. Geldik yavaş yavaş programın sonuna. Her hafta olduğu gibi programın sonuna gelmek bizleri de mutsuz etmekte. Fakat elimizden gelen bu. Zamanımız bu kadar. Rast makamında birbirinden kıymetli 3 tane eser var. Bunların birincisi güftesi Hüseyin Rıfat'a, bestesi Kazım Nami Erdoğan'a ait. Sen nazla gezerken güzelim, güller içinde.

0: TRT Name.
1: Güftesi Fikri Akurgal'a, bestesi Alaaddin Yavaş'a ait Rast makamında eser var. Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi?

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Akustik Name programının son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Ellerinize sağlık dostlar, teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton maşterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Sizlere veda etmeden son Rast makamındaki eseri de anons etmek isterim. Bestesi ve güftesi Dramalı Hasan Güler'e ait. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.

geçmiş zaman olur ki. TRT NAMİ Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yüzyıllara damgasını vuran makamları ve eserleriyle musiki tarihinin en önemli bestekarlarından Abdülkadir Meragi'den Buhirizade Mustafa Itri Efendi'ye, İsmail Dede'den Hacı Arif Bey'e, Zekai Dede'den Tamburi Cemil Bey'e, Saadettin Kaynağı, Münir Nurettin Selçuk'a uzanan zengin musikimizin renkleri ve nameleri arasında bugün de güzel bir gezintiye çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansında en özel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Değerli dostlarımız, bugün programımız Hüzzam makamında şarkılarla başlıyor. Selim Arun'un sözlerini kaleme aldığı bir Şerif İçli bestesini Muazzez Abacı icrasıyla dinleyeceğiz. Sanatçının 1976 yılında yayınlanan Çerkes Kızı albümünde yer alan, yine 1986 tarihli 18 şarkıdan oluşan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde de dinlediğimiz unutulmaz bir eserle sizlere merhaba diyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle? Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle? Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Ela Altın, Hüsam makamındaki sevilen türküyü bizler için seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik müzik yolculuğumuz 1980'li yılların ortasında sürmeye devam ediyor. Şimdi Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Epçioğlu'na ait şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Aynı zamanda bu kayıt sanatçının 1988 yılında yayınlanan Anılarım albümünden bir kayıt. Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım, seni saran kemerden belini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden, bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Kıymetli sanatçımız Mustafa Sağ Yaşar'ı dinledik. Segah makamında bir türküyle seslendi bizlere. Değerli Mustafa Hoca, yarım asrı aşan sanat hayatında yüzlerce şarkıya hayat verdi. İşte bu eser de, Karam eseri de en unutulmazlarından bir tanesiydi. Allah uzun ömürler versin diyoruz kendisine. Daha nice güzel şarkılar dinlemek ümidiyle kendisinden. Efendim, şimdi biraz geçmişe uzanıyoruz ve 1969 yılında Beyaz Perde'ye sunulan Türkan Şoray'ın başrollerinde oynadığı Buruk Acı filminin sevilen şarkısını sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki biz bu eseri aslında Belkıs Özener'in sesinden hatırlıyoruz. Ancak bu defa Gönül Yazar icrasıyla dinleyeceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik'e ait Segah şarkısını seslendiriyor sanatçımız. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Meral Şengüler, Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim, Hüzzam ve Seyyah makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programı devam ediyor. Şimdi yine bir Saadettin Kaynağ şarkısına kulak vereceğiz. 2024 yılının başlarında Ocak ayında aramızdan ayrılmış değerli sanatçımız İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz. Bu vesileyle kendisini de bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Bu sevilen Seyyah şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

bir hüzam Türkiye'ye kulak verdik. Sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar beraberce seslendirdiler. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz ve Hicaz makamında eserlerle programımıza devam ediyoruz. Bir Şükrü Tunar şarkısını dinleyeceğiz. Samime Sanay'ın 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum albümünde seslendirdiği bir eser. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Gökyüzünde gözlerinden izler var. Hülyalara dalmış beni anmışsın. Gözyaşında solmuş yine yıldızlar. Çok ağlamış benim gibi yanmışsın. Gölge düşmüş geceye bir tül gibi. Bütün sema simsiyah bir kül gibi. Karanlıkta çaresiz bir gül gibi. Çok ağlamış benim gibi yanmışsın. Gül dudağın incecikten bükülmüş. Sanki canın ciğerinden sökülmüş. Kıyamam ben, gözyaşın pek dökülmüş. Çok ağlamış, benim gibi yanmışsın. Gökyüzünde gözlerinden izler var. Derinlere dalmış, beni anmışsın. Mateminle solmuş yine yıldızlar. Çok ağlamış, benim gibi yanmışsın. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde artık hepinizin ismine aşina olduğu teknik yönetmenimiz sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler için Nihat Bey'de sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve ortak duygularda buluşabilmişizdir beraberce. Yayınımıza yine güzel şarkılarla devam edelim. Duygusal dakikaların ardından birazcık daha ritmimizi yükseltelim ve Hamiyet Turan'ı dinleyelim. Yine bir saadetin kaynak şarkısına kulak veriyoruz. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye.

Her bir şarkı başka hikayeler anlatıyor. Bazen hüzünlü yanlarımızı besliyor, bazen mutluluklarımızı perçinliyor. Şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz yine. Bestesi Elizabeth Gençel imzalı, güftesi Sabiha Serin'e ait Hicaz şarkıyı Çiğdem Yargın seslendirecek. Bir bahar sabahı karşıma geldin. Bağlandı dillerim, sözüm kalmadı. Tatlı dil, gülen yüz, aklımı çeldin. Sensiz bu dünyada gözüm kalmadı.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'ye kulak verdik. Sanatçı Selahattin İnal'ın sözleri Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eserini seslendirdi, Çerkes Kızı. Bu güzel hareketli şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dostlar. Şimdi ise programımıza Muayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk eser bir Yeşilçam bestesi. Bizim de o Yeşilçam filmlerinin unutulmaz görüntüleriyle aklımızda kalan harika bir Teoman Alpay şarkısı. Sanatçılarımız Koray Safkan ve Asuman Aslım Görgün beraberce seslendiriyorlar. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Bir diğer adıyla Sarmaşık Gülleri sizlerle.

Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Alişen Ozan'ın sözleri Ayten Uğuralp'e ait şarkısında Aytaç Ergen'i konuk ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza şimdi bir Zekai Tunca bestesiyle devam ediyoruz. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise İlkan Sana ait ve Türk müziğinin değerli sanatçısı Vedat Çetinkaya yorumuyla sunuyoruz sizlere. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

boş kalmasın kollarımız, ayrılmasın yollarımız, boş kalmasın kollarımız, aşkla dolsun yıllarımız, sarsam seni güldü baklım.

0: benden malımsın. Sanki benim canımsın. Sarsan seni gün duvaklı.
1: Yüce dağdan esen yelden, sazımdaki kırık telden, boz bulanık akan selden, sorsam seni gül dudaklım. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yıldırım Gürses'in en sevilen şarkılarından birine kulak verdik. Güftesi Mustafa Nafiz Sevilen'e ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı, sanatçının Anılarla Yıldırım albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Nihavend eserlerle sürdürüyoruz yolculuğumuzu. Ve ilk olarak bir Avni Anıl bestesinde Çiğdem Yarkın'ı konuk ediyoruz. Sanatçı güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıyla bize sesleniyor. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

MLC'nin 1986 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam albümünden bir Ünal Narç'ın bestesi dinledik. Güftesi Aşık Acı Yener'e ait Nihavend makamındaki şarkıdan sonra yine Nihavend makamında çok sevilen bir Arif Sami Toker eseri var sırada. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı icrasıyla dinleyeceğiz. Güfte Nedim imzalı. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen, çerağın vakti geldi lalezarın, didesi ruşen.

Yüreğim her dakika yanıyor ah Kadıköylü. Efendim bu güzel şarkıyla Refik Fersan'ın unutulmaz bestesiyle tüm Kadıköylülere selam yollayalım bu vesileyle. Şimdi yine çok özel bir eser var sıradan. Yaven şarkıların ruhumuza dokunan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. 2006 yılına uzanacağız ve Gönül Yazar şarkılarından derlenen nostaljik bir albümde yer alan Kemani Serkis Efendi'nin Yaven şarkısına kulak vereceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Yahya Aksoy, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yerkent imzalı Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eseri ilk kez 1986 yılında yayınlanan Gözlerin albümünde seslendirmişti değerli sanatçı. Şimdi ise yine mazinin tozlu sayfalarında gezinmeye devam ediyoruz değerli dinleyenler ve Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak veriyoruz. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Tıpkı bu güzel şarkıda Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı dizeler gibi mutluluk sizden yana, mutluluk bizden yana olsun efendim. Evet, Nihavend makamındaki bu Alaaddin Şensoy eserinde Yaşar Özel'i dinledik. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Melihat Gülses'in 2003 yılında yayınlanan Hüznün Hikayesi albümünden bir Necip Gülses şarkısıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Nihavend makamındaki eserin güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne, inan ki bu aşkın en güzel yanı.

FM. 2000'li yıllar, 90'lar, 80'ler derken zaman tünelindeki renkli yolculuğumuz Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Az önce 1993 yılında Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum adlı albümünde yer alan bir kayda kulak verdik. Bir Gün Doğdu Duran eseriydi bu dinlediğimiz şarkı. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Kürdeli Hicazkar makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. Yine bir Necip Gülses şarkısı var. Bu defa Güfte de Necip Bey'e ait ve Gökhan Sezen icrasıyla dinliyoruz bu özel eseri. Bir ömür boyu umut bağladığım, kırılır diye her şeyden sakladığım, kıskanıp ellere vermek istemedim, güle güle, güle güle gençliğim.

Değerli sanatçı Gönül Akkor, Yusuf Dalkesen'in Kürdili Cazgâr makamındaki şarkısıyla bizlere seslendi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Sevgili dostlarımız, bugün de Hüzzam'dan Segah'a, Hicaz'dan Muhayyer Kürdi'ye, Nihavend'den Kürdili Cazgâr'a uzanan harika şarkılarla keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Dileriz siz de en az bizim kadar keyif alabilmişsinizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden burada TRT Name frekansında en güzel şarkılarla gününüzü aydınlatmaya çalışacağız. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Baki Duy Yerlerin Güftesi Gonca Gül'e ait Kürdili Cazgâr eserinde Gönül Söyler ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler diliyoruz.